Hürmetli radio dinleyicileri, vatan menin ailem programımızda davomlaştıratımız qani dostlarımızdan Abdikerim efendim programımızni yaqtırıp anlaytıpdı. Sahar bulbuladımızmı xoş kepsiz qarşı almız programımızni yaqtırıp anlığınızdan xoş bulduq. Gül isimlik anlığıcımız sizmı xoş kepsiz qarşı almız. Söhra xanım sizmı xoş kepsiz qarşı almız. Ayşem Gül hadimiz sizmı xoş kepsiz qarşı almız. Barlıq anlığıcılarımızdan aram günlərinin xoşal xuramlıq içiri ötüşüge tilekdaşımız.

Qadarlik anlıqçılar, şunun bilen Vatan Minin Ailen programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat götüren gülük bilen bugünkü işlerinlağa atlanğaysla. Sabrınla könüllük, bihatar bolsun, aram künlerinle əhmiyetlik və mərlik ötsün. Texmü köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, Solution app-sini düşürülüp anlıqaysla. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud, növetçi muharir Murat Qobbur.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etigelli haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8 ayının 22 günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 7 ayının 10 günü.
2: Abol, bu kitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Yavunin ülkesinin partiye hükümet vekilleri ömüki Şincan'a gelip, nişanlık yardım veriş ve hemkarlaşıp terakki kiliş hizmetini tekşürdü, udullaştırdı. Şu Künlin, Chen Xiaojiang, Wang Xinwei, Erkin Tunyaz, He Zhongyou faaliyetke katnaştı.
2: Birinci ayın 7 ayıca Şincan boyunca taş yolda toşulgan yolucu ve yük köpüş vaziyetini sakladı.
1: Abdınım rayon yezi kentlerinin ul esleğe kuruluş türüge məksus şildiş üçün merkez hamçı otudun acırtılgan 360 milyon yuan məbləğini əməliyleştirdi.
2: Köydün Maytağ Kuça yukarı süratlik taş yolunun tağ aldı bölgedeki tuncu tonel qeyizlişki başıldı.
1: Abdınım rayon tövən boşluq ixtisadı bilen yezi iglikinin çonkur yugurma tərəqiyatı törtkü buluşunu tezlətdi. Yez iglikleri işildildiğen ademsiz uşkunun saklanma miktarı 30 mingden aştı.
2: Abdunum rayonluk 15. nöbetlik tenerket müsabıksı ve 11. nöbetlik milletler NNV tenerket müsabıksı tünügün keş Gulcu şehirde başlandı. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Liaoning ülkesinin partiye hükümet vekiller ömüki Şincan'a gelip 8. ayının 19. günüden 21. günü geçe nişanlık yardım veriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdü, udullaştırdı. İki taraf hizmet sohbet yığını ötküzüp, baş şuvici Xi Jinping'nin Şincan hizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiki yol yorukının ruhini çoğunkır ögenip, ızcıllaştırıp, Partiya Merkezi Komiteti'nin yeni davırdaki Şincan'ın nişalık yardan veriş hizmetini çoğunkırlaştırış toğrısıdaki uğurlaştırmasını ameliyleştirip, Yeni terakkiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumizlik ızcıllaştırıp, dikkatini cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını merkezleştirip, Cunha milleti ortak gevdesi enini müstehkemleşni asası liniye kılışta çıntırıp, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı bekitip ergen, 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesini közlep, Şincan'ı nişalık yardan beriştiki türlük hizmetlerini ameliyleştirişki türtkü bulup, Liaoning Şincan hemkarlıkının yeni pelligi götürülüşüge kol tutuşup türtkü buldu. Liaoning Ölkilik Partiya Komiteti'nin şucisi, Ölkilik Halı Kurultayı Daimi Komiteti'nin müdiri Xu Kunlin, Abdınım Raylıq Partiya Komiteti'nin şujisi, Bingtuan Partiya Komiteti'nin birinci şujisi, birinci Zhengwei Chen Xiaojiang, Liaoning Ölkilik Partiya Komiteti'nin muavin şujisi, ülke başlığı Wang Xinwei, Abdınım Raylıq Partiya Komiteti'nin muavin şujisi, Abdınım Rayonun reisi Erkin Tunyaz, Abdınım Raylıq Partiya Komiteti'nin muavin şujisi, Bingtuan'nın Zhengwei He Zhongyou münasvetlik faaliyetki katmaştı. Liaoning ülkesi Şincan Uyghur Abdınım rayonu hem de Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuanının nişanlık yardan veriş hizmeti sohbet yığını 8. ayının 21. günü çüştüm burun Ürümçi'de içildi. Chen Xiaojiang Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Halık Hükümeti ve Bingtuan'a vakalten Liaoning ülkesinin zor kış bilen kolluğalıqı ve halis yardan bergelikige rahmet etti. O mındak dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi Partiya Merkezi Komiteti Şincan hizmetige yüksek ahmiyet berip, yeni davrdagi partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini bekitip, bütün memleketning kuchini ishqa selip, Şincan'ın kuruluşi taraqqiyotiga yardam berip, Şincan'ı iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda dunyaning diqqatini tortqudak zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, Partiya rahbarligi ve sosializm tüzümünün roşen evzelikini toluq namayan kılıp, milletler meselesine el kılışının cungoçı toğrı yolunun kudretlik hayati küşünü eksettirdi. Ляонин өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан берішіні зор сияси вәзіпі қылып, ярдан беріш салмықыны сыжыл зор айтып, ярдамге еріш ватқан жайларының жәмиет мұқынлықы, милләтлер итпақлықы, кәсіп тәрәқияты, қалық тұрмышыны яқшылышыны күшілік ілгірі сүрді. Шинжаңдағы әр милләт кадрлары вә аммасы бұны қалбының чоңқыр қатылымығы пікті. İki cayının 10-ci qetimliq məmlikətlik Şinjanğı neyşallıq yardan beriş xizməti yığınının oğrılaşdırmasını çoğunqır əməliyiləşdirib, Şinjanğı neyşallıq yardan berişinin universal önümünü üzliksiz östürüb, kəsb əmkarlıqını küçəytib, zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəytişini alğı sürüb, Şinjanğın özgəçə əvzəl zamanivi kəsb sistemisi bərpa qilishi, Yeniçe sanayetleştiriş, şehir bazarlaştırış seviyesini östürüşüge küş koşuşini. Ecvitiş hemkarlıkını kengaytip, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılışkı çoğunkuru yuğurlup, sırtkı yüzlengen ıxtisatının yukarı süpetlik terakiyatıgı türtkü bulup, yeni terakiyat endisige kol tutuşup mulazimet kılışı ve yuğurluşini. Jonqa milleti ortak gavdesi kuruluşuna algı sürüp, yaşlar ösmerlerinin almaştırışı ve medeniyet sayahat hemkarlıkını küçeytip, her millet ammasının beşini kalıptın itirap kılışını küçeytişini. Şinjanga ahli küş cehetti yardan berişini küçeytip, ıxtisaslıklarını tallap evetiş, almaştırış, hemkarlışıp yetiştiriş mekanizmini mükemmelleştirip, ketmeydiğen ıxtisaslıklar koşuğunu berpa kılışını ümit kılımız. Şü Künlin, Ляонин өлкілік партия комитеті, өлкілік халық өкіметігі вакалтен Аптыным район вә Бингтвәннің ұзақтын бұян Ляонинның гүлінеші, тәрәқи қылышыны зор күш білән қолығалықыға, Ляониндің Шинжанғы ярдамге келген кадрлар, ұқтысасықларға көңіл бөлгәлікі, көйінгәлікіге рахмет етті. Омындақ деді. Партия 18-ші құрылтайдан бұян yolda Xi Jinping ядролығыдеке партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлікі де Шинжаңның қияпты күн сері еңілініп, Тяншанның жәніп шымалда қатыр жәм, инақ болған, жош ұрып тәрәкі қылған еңі кәйпият барлық кәлді. Bu qetimliq ögineş, təkşürüş, arqlıq, yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanını idarə qilish tədbirinin tamamen toğri ikkəlikini, Jungochi sotsializm tüzümü və millətlər məsələsini həll qilishinin Jungochi toğri yolunun misilsiz əvzəlikini texmi çoğunqır tonub yetdiq. Ляонин өлкісінің Тарбағатай вилайаты ва Бингтвән 8-ші шесі 9-ші шесіға нейшалық ярдан беріші партия мәркізі комитеті Ляонин өлкісігі тапшырған зор сияси вәзіпі. Баш шуыжи Ши Цзиньпиннің мұхим йолиорқының рухини қатъи ізчиллаштырып, еңі дәвірдегі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымизлік ізчиллаштырып, Шинжаңға омымизлік дәл ұзаққычы ярдан берішті чыңтырып, Жұңхуа милліті ортақ кәудесі еңіні мұстахкемләштін ибарет асаси линияны зіт чөрдеп, нұқтылық вәзіпілеріні әмәлиләштірішіні чыңтытып, Шинжаңға өмек тәшкілләп ярдан берішіні үзлік сіз кәңәйтішке түрткі болып, Шинжаңның жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмілікі үшін текімі зор төкпі қошымыз. Шинжаң білән стратегиялік ұдылышыны чоңқырлаштырып, тәң әркетлініп тәрәқи қылып, кәсіплерінің мас тәрәқиятығы түрткі болып, әчвітеш субсидын ортақ бәхірімен болышына алғы сүріп, соды оборот алақысыны күшейтіп, мәдәниет, саяхат, тән тәрбие, соды әмкарлықыны кеңайтіп, бүтін мәмлекетнің тәрәқият омумитіге бірлікте текімі яқшы мұлазымет қылымыз. Сөхбәт иғынада әркен Тунияз білән Хыжон Йоу, Аптыным район вә Бингтвәннің қытсади, іздімайы тәрәқияты вә Ляонин білән болған алмаштырыш әмкарлық әхвалыны. Ваң Шинвей, Ляонинның қытсади, іздімайы тәрәқияты вә нейшалық ярдан беріш қызметі әхвалыны тоныштырды. Ик тәрәп әдия қылыш мұрасымы өткізді. Ляонин өлкісінің партия өкімет вәкілер өмікі Шинжаңдегі мәзгілі де Үрім шәхірі, Тарбағатай вилайаты вә Бингтвән 8-ші шесі Шиханзе шәхірі, 9-ші шесі Бәйян шәхірде кәсіп районы, доқтырхана,

0: Алык чыныг шмайдалары, үскілдердегі кәм тілікні сәжіл толықлап, тән тәрбия білән марыпның юғырлышыны чонқырлаштырып, запас ұқтсастықлар пәлен пәйісіман қошуыныны пұқтылап, тән тәрбия білән мәдәниет, саяхат бірләштүрілген юғырмы тәрәқият елні кәңайтып, тән тәрбияның тәрәқият нәтижілері арқылық әр милләт амысығы нәпиет күзішкі түрткі болымыз.
1: Станцмыз мұхбері Рэн Чичау хабар қылуды. 2026 yılı Qashqar Longsi yürüşlik futbol müsabıqısı axbarat elan qilish yig'ini tunugun Ürümçide o'tkazildi. Axbarat elan qilish yig'inida 3-chi navbatli Qashqar Longsi xalqaro yoshlar o'smirlar futbol taklif musobaqasi va 2026 yılı Qashqar Longsi futbol darajadan tashqari taklif musobaqasining ayrimalda bu yil 9-chi oy va 10-chi oyda o'tkazildiganligi tanishtirildi. 3-чи навбатли Қашқар Лонқси халқаро ёшлар ўсмирлар футбол тактик мусобақаси 9-чи ойнинг 22-чи кунидан 29-чи кунигача ўтказилиб, асосий мусобақа майдони Ёпуғ ноҳилик тантарбия фаолият марказида таъсис қилинади. Мусобақага 12 команда 15 ёш ва унингдан төбин ёшдаги тахминан 400 ёш ўсмир футболчи қатнашишга таклиф қилинади. 2026 yılı Qashqar Longsi futbol darajadan tashqari taklif musobaqasi 10-chi ayning 17-chi kunidan 31-chi kunigacha Yopug'i nohilik tantarbiya faoliyat markazida o'tkazilib, Shenjang ichi sirtidan 16 yuqori saviyali komanda 500 ga yaqin futbolchi musobaqaga qatnashishga taklif qilinadi. Yopug'i nohiyasining muavin hokimi Jang Vejie mundaq dedi. Musobaqa maydoni va komandalarning turishliq nuqtalarida birdek o'lchamlashgan davolash, parvish qilish punkti ta'sis qilamiz. Qutquzish avtomobilimi cheklimsiz doimlik sayyora navbatchilik qilib, musobaqa jarayonida zaxmilanish ham turli tasodifiy ahvollarni tez sur'atda bartaraf qiladi. 200 nechi kishidan tashkillangan fidoilar mulozimat kollektivini tanlab, qatnashni yetaklash, orqa saf ishlariga yordam berish qatorliq ishlarga o'rinlashtiramiz. Qashqar viloyatlik ma'muriy mahkamining muavin bosh kotibi Liu Xui musobaqa mazgilida musobaqa ko'rgan omma yana mazlik taomlarga eg'iz tegib, oloyli mahsulotlarni tanlab sotib olib, xalq o'rib odat faoliyatini es qilolmaydiganligini tanishtirib bundoq dedi. Musobaqa maydoni atrofiga o'zgacha ko'rgazma o'rni ta'sis qilib, Long usuli, shir usuli qatorliq jo'nqo munavvar an'anaviy madaniyati omillarini musobaqa maydoniga cho'nqur yo'g'irimiz. Musobaqaning jalb qilish rolini joriy qildirib, iste'molning eshishiga turtki bo'lib, musobaqa yaqin miqdorni taraqqiyot eshish miqdoriga aylantiramiz.
0: Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, revizya komiteti xabari. İli Oblastlıq Siyasi Kengash Partiya Grupsinin sabıq əzası Jang Shincheng intizamga qanunga eğir xilaplıq qilishqa chetilganlıqdan növbətə Avtonom rayonlıq intizam tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafından intizam və reviziya jihatından tekshirilyatdı.
1: Endi qısqa xəbərlər anlatdımız. Bu yılın 5-ten 8-ci ayının 19-ci günügece Qorğaz Tömürgöl port arqılı qatnığan Jongu Yavrupa Asya növbəç poizi 6000 qitimliq ötkəldin ötüb, portun ötközülgən mal miqdari 10 milyon tonnadın aşdi.
0: Şinjan hazırgıca muvaffaqiyetlik alda sozulma keseliklerinin universal aldığını iliş, tizgilleş ülge rayonudun devlet derecilik 13'ni, Avtonom rayon derecilik 12'ni berpa qilib, 8 milyondan artıq daimi turuşluq nopusni nepki eriştirip, sozulma keseliklerini baldır bayqaş, baldır diagnoz koyuş, baldır davalaşqa ünümlik türtki boldi.
1: Altay viloyatlik meteorologiya idorasi yaqinda 2026 yili kuzlik yopirmoqlarni eng yaxshi tomosha qilish mazgilining 9-chi ayning 15-chi kunidan 10-chi ayning 5-chi kunigacha bo'ladiganligi to'g'risidagi ma'lumotni e'lon qildi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining atigallik xabarlar programmasi bo'yicha anglashdik.
3: Yo'lrozdi biz ham bilan.
4: Mana boshlandi.
5: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
2: Бейхәтер қатнаш мұйт яртыш әміміздің арзосы. Köngüllü keyfiyat illik tepesin bile yol yürüyüş, bir hatar yol yürüyüşünün asası. Rava yollan tallab köngüllü keyfiyat ilkide yol yürüyüşünüz gemra olumuz. 174 Katnaz Sanat Radyosu'nun etigellik yollarınızda biz emre programısını yaptırıp anlığa Ben riyasetçi Uşurcan Hızır. Hazırlık radyo anlıkçıla. Yine hazırdan başla programımızın ait kızgalıkla katnasanlar buldu. Bizden veyşin salonumuz XG1074 FM. Şinhuan Allo, yollar aman ki adı gafçır ne? Esencan programımız başlanıplam evet tuttu. Anda programımızdan başlanışımdan tam uçur yollar anlıkçıları yine seher buldu ba. Anda Ayşem Gülmalım ba. Kayser Ayal ba. Zökre Hanım ba. Dikene ki rahmet. İtibak yolu koş yolun işte yollar aman ki bugün şembe boğaş mı? Doğru bugün şembe boğaş ka. İtibak yolu koş yolun işte yollar aman.

0: Boyları toplu tutuyor. Manam dedik etin çıkacak. Yüzyılın boğazımı
1: Ha.
0: yolları
1: Ya dikkat
0: var.
1: et
0: Yoksa
1: canım.
0: normal boyuzluğumu
1: He?
0: anlayacak. Özellikle şükür etmemiz istiyorum. Boyuzluğumu Kulumun cime var, sorumluluklar kılı kılı adamdan kötür alaydı o.
1: Hele kıyamak
0: Ama
1: ha.
0: da kısımca bu sorumluluklar.
1: Ya
0: Sorumluluklar kötür alaydı o da kısımca.
1: ensirap kaldı ki adam çoğu. Yani bulak da çünkü gitip hem siz o katık düşmeyseniz bir yeri düşsünüz. Yani şimdi olsun adam ensirap kaldı ki. Orunduğumun sonu gitip yeri düş gitip kıyıp kalsa yine de. Aşağı domulap kalsın mayak bir tık kıyada kıp durdu. Şu ensirap mı dağıtım hem doğumlu. Derya uçup yek gitti de genek bunda çoğu. O zaman yaptı derya turamdı bir ikılla. Şu anda ensirap de kendime o dikkat kıp olta son bir neslendir. Bazı adamlar özününki igizligini, kendiliğini ve iğırlığını degen de uçurulurun taz yüzünün uçurulurun yüz tuluk bilme geçke yani bazı nesnelerin işletke vakti da ve yol yürge vakti da yani işlerin kırge vakti da işlerin çıkge vakti da taz dikkat kılanmayı şunların yüzünü zahmelendirip aldı kaçla oldu ki şunların da siz mağa yüzünüzün iğırlık mazsınız ne ve mu şu siz yüzünüz yani dese vatkan ve oltur vatkan yani mesela orunduklarının ki kötürüş küçüğünü tazı doğru yes kılanmadan bolsa depçi mi da eskertip koygan gibi karsak o çok değil turdu onun putları. Hey bu sizin oturuşunuz gımaz kemeydi edep. Şu asker tıp koygan ime. Cefan alı yollar avandı gafçını izle benim eve tıptı. Zonya o yiğit aman bir günü.
0: Salam uçurken kaza kaplanan yaxşı mı?
1: Ben yaxşı.
0: Sıkkadi yol kayır gelsen.
1: He.
0: Benim yüzden aldı. Kaç dünyayla tutakla. Yolları mutlu tıkkı.
1: He.
0: Bir makine susup kaza kaplanıyor.
1: He makul. Nomin baba.
0: Sertin kıldı zuvatı ne?
1: Ne kutmez?
0: Sertin kıldı zuvatı ne?
1: Sebde gül. Sebde gül uzat sile. Buldu. Atış pamır gazhana normal gaz yaratı da de uçur bir anla çıkıp hep atış tıkla. Derhal. Dedi. O Abdurrahim kim?
0: Buraya ziyaretini tut. Riyaset kompansasına
1: yatırsın.
0: Uçacağım.
1: Olsun rahmet.
0: Şincan yolu, Karbay'dan dönüyoruz polis stansından bir kalın yollarımız.
1: Makul. Davandaki Sertem'ninki aldığı koşlan yer yollar avan kere yavuşun. İli cana vatıp da. Kandak geple bana tesir kılmaydı. Huddi bana davet kandakla anlandı. Kandak gep bu gitti bu dep seher bul bulu. Kaysi geplen sizki davet kandak anlandı. He bayam kılıkı yüzününki masse. Yüzününki kendiliki. Üzünün ki haleti, şekli, boyu gizliği, digende uçurların tazı, yüzünün uçurunu yüz inek bilmeydi o digende mi? Açtak. Ulanı yüzükelim Pro Max dese bulam o dep Musa Can. Buldu. Yaksın mesela at üstünün yol kavri he? Ma nurluk yolları, Tian Shan yolları yollar ravan. Biz ba. Yollar ravan boğan dikenem uçur. Ya ravan bolsun uçur bir turunlam dak. Yol yolladın. Meyli at üstün bulam da, Aksu'dun bulam da, Kaşkadın bulam da. Hotendim bulamdı mı da? Ulcu den, Turpan den. Ekrem polis şoförünün numarı lazım bu kaldı bana. Eğer halısı bana belse edip Emdullah açta sorap da. Ekrem yüz halap kalkarsa evet kalkarsa siz evet biriyle. Ne kılacağız? Göç vazırı aldıdık ki yollar avan geldi gavuşun iyi sultan evet da. Kaşka mektin işte vat kaç anlavatıma emsem emsile gidip koyaydı. Patigül hanım uçuruyor lapsız. Rehmet sizge. Ondan mavo Ahmet Can'ın ki bir katnaş kanunu kılap kılmış sadırkan işi bar iken bu kanda işken diye vakti da bu munda işken kalayım ki Abdumobul toktatkan bir ahval varken bu 200 koy cereyman diyor mu dak Ahmet Can açta hopsuz şıkkı başta yaksın sizler riyasetçiler ben hazır olcu taraf karapmadım yollar aman ki. Vay de böyle kuş ahır ki vay de. Sayat ki mandınız mı ya ki? Tıka yoklap mandınız mı? Şu, şunu vay de sizde. Ha bu da. Bu şu yıkın ki demağın bir neç küldürünüzden. Hemen küldürünüzden açtık. Hazır ki vay diyen de açtık. Üç için ümit kılmız. Hoşal kuram ötkizes size. Poiz eydeş kinişkisi olay mikin değme. De. Bu poiz eydeş kinişkisi ne o? 60 yaş kireydep kaka vaktada yürüp bir yerip lan. Мен кинишке алтым деп алдыган кинишке эмес жумо о. Бу деген махсус мектеп окуп, ашта алдыга э? Канда алды поезд айдаш ма ижазат намылларын, кинишкелерин, экран поезд жооп, ашын бир деп койгон. Абдуллага мен поезд айдаш кинишке салымдан бирин деди го. Кырганда. Он махсус окуп алды, жүгүрүп чыгып кинишке келип лам. Правнын дарыгын өстөгөндөк лам өстүрүп лам ондоки поездге чыгып айдап кетилган нерсе эмес о. Баласы вай. Не чыктым дедим пахырдан сизге. Кызыл гүлүм карчугунун баласы. Мен карчугулук деп бир изи бар ма Лопнурда. Ашы кызыл гүлүм ашы карчугулук демекчи да, ашы ача чоң болгон деп.

Akmarvayit yağları, akmarvayit gürüşleri, akmarvayit açısı, akmarvayit organik gürüşlerini işletip yani şu tamakları bek okşaydıgan, mihmalla üzülmeydıgan mihmalları maşkanız katlaşkan. Cinkey venda, he cinkey venda. Tereplerinin aldı da yollar aman kendi gavçını bayi git ev etip de.

0: Şincan'da açan aldım yollar Ravanken, andın Ravan taksi numara uçura
1: kalıyor. 174 yol çevrilmez lan, Ravan.
0: Buldum akıl. Asas cihetin hem yollar Ravanken. He de ma bayi git bir teklif yerip siz poatı da Allah poet baksın de. Ha belki etvite de verdim ço açık kekdek bu oldu. Ötegende polo uygum ki polo isem kandak polo değmen işkili hep dep seher bul bul. Polo isiniz obdan buldu. Şu yurtlarda boğan bolsunuz değme. Bugün nerede toy, nerede bir yığınçılık var. Şunu mu da o pemlep koyup şeye bir polo yap gelseniz bul diye. Koruldu yolu çöre hem de bu Ürümçü'de onda emez de ötegende polo atmaydı. Ötegende polo itip yani asasen düştü ya geçti boğandaki o toy. Kandaksınız ola siz kendi bu ettiğinde polo yap bir işinin ki yakışı ama alın hem de köstü bir eyle desek mi bombaydıken kolay siz ki kıran hazır mı turvatka ornunuz turvatka ornunuz doğru emez bombakan bosa başka yala okakan bosa mesela Korlada, Turpallada, Aksulada, Atoş, mene Kaşka, Koten, Mayalada bu kakan bosunuz mene bugün nerede kaysi mahallede kimning uyu toyu var ki deb anonslardan bir sorgan bolsak şun bir depegen bolsa palan yerde toyu var ki deb aşağı diktil bartınız o qulunuzga bağaq qarab kirgizmegen ekan kirib lam toyda oturup taza bolo yap yenip kelsiniz bolatdi korildi yolu çöre ma ittifaq yolları qarsu yollar qoşulunışta yollar avanken tozluş yok bugün hava şunda salqın deb iz javçur yollapdı. İş kılıp nakşılar ustoynap karanlığa mendigen aç takıl dem de pep yakışıp da hotende simsim yamgur yeğvatı da yollar avan deydim akıl Ürümçü şehir sırtıdaki yolla asasya ravan ke cuma de uçur yollap ses rahmet anda alımcanı uçuru karsak polo yemekçi olsa polo etken ustamının kışığı berip beziri hep turvasa birer kaç polo biremedi bemeydi bemeydi ya yazır. Ürümçüde bire polo pez ustamdan yeni verip bezirip duruyorsanız olay mı ama polonu de hey beğenmeydi cuma onun lobunu başka lobunu gidip baksa olam ki çukum hem pultu ölüme yeyiş yapma hem umudum yakışım siz yakışı don arkan canıp şimal yolun işte yollar avan diye yapacaksın abu yollam siz rahmet. Uçurdum işe yollap belsek bulam da o şamal uçuruyor yollap size ha. Arzu sizden uçurunu tapşır olduk. Hemdullah.
2: Uçucu abinin mağı çınka canını yoldayım.
0: He.
2: Uçan karganın bunu çöğence yollar alan çöğence
0: mi? Onu çöğence makul. Abdülüm ki.
3: Yeti uçur kodudu yol kayarı. Çınşan yolu. Çınşan yolu yıkıldım. Harbazat yolu var. Harbazat yolu. Çınşan yolu yıkıldım. Şahay yolu kaçındakını tamın yolu aldı kaldım yolları.
0: Buldu makle. Ettiğinde sizle bir işe ortağılık ortaklaşkım geldi. Yollarımı ravanke vaktanlığını ip koymaydıgan deme de. Vaktimizini ip koymaysız. Uçurunuz bekçik ya biz bir kör olayla ya.
4: Bir dakika yaptınız. Yol kovre. Bizden kötürümüz öyle. Harap kerti yönetse masalları göz.
0: Bir dakika çalışıyor. Makul buldu. Ben polo yap git otattım karanlığa de. Ettiğinde. Uy. Nana. Bopte, bu tamakınız mı ya? Etkilik tamak mı? Bopte. Bopte, bopte. Dikkat kıp, maşinayı geç, poloyu hiç bulmayı cuma. Bir hater buraya toktuk koyup, poloyu geç, gitu atım edip burada. Bir dakika.
5: Hoşçakalın, yollar havan okşaydı. Mahmut Abdülsü'nden meydan diken nasıl anlamaydı mı?
0: Abi şil oldu anlamat kılı. Nurtayka, meydan ne? Anlaylı el, Seltrop.
6: Bulutla arazi. Ay çıkıpla gülgen de.
0: Yakşı.

0: وای ای سال دیگر خبیم جمع اتالم مرت خ مازر ما آنام ایکری دیگر نقش نه کویب نیم کلای دیگر انت مازر بو نورالی ما افشورلا ماقل نور تا یک
1: باشیم خوشیم یولشده یمایت یولرم را وانه
0: ماقل ما Qashqadaryo viloyati Koni shahar noyisi zamin yesidan noya ichiga yo'lla qo'shilishdi ravon ekan Qashqadaryo havorayi bir qarab ekan bo'lsangiz o'tdiki Qashqada bugun qaramush havo bulut qoldi temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha deb boshlab yozibdi qizim mu kechgacha sat ufkamga omroq sen ufkamga omroq deydi meni deb shu oshundoq shu sal bir sharkitinglarga sal diqqat qilib qo'yinglar juma mush ota-onalar Roman taksi.
1: 174 yo'l xabari ma bo'shqalarin 6 qizitlar Roman taksi.
0: Nima deb shu o'xshash qaramaydi ular. Sizlar uyda qanday qaraydi? Hammanglarga o'xshash qaramda ballarga undoq ta'sir bermaydi. O'sha qorab tuz chondirdi tek ularjimi deb 6-chi kelin boshda deydi mana mishtaq. Hey, Qashqadaryo ovozi shunda yiqishliq birinchi o'tir maktab oldidagi yo'llar ravon ekan. Degan uchurni Oqqosh TV avatibdi. Hozirgi qizingga omroq, o'g'lingga omroq degan gaplar chiqdi. Atugun to'y qilib, navri ko'rganda ochamning bolasiga qordin, mening bolamga qormiding deydigan gaplar chiqdi. Ha, deb ochta bo'ldi. Yaxshimisizlar, mavi otishdan gaz uchuri, mavi cho'gan suv, gaz qochilash o'rinda 2-3 tal mashina bor ekan degan uchurni Kavsarjonni bobo avatibdi. Onda yana
1: O'shirgan yaxshimi qandoq ahvolingiz?
0: Yaxshi, yaxshi.
1: Ishqimanga tanglozoq mana radioni.
0: Ishqimanga? Oshamni qildingmi?
1: O'shirgan yaxshimi qandoq ahvolingiz?
0: Yaxshi, yaxshi.
1: Ishqimanga tanglozoq mana radioni. Sizni o'zgartib qo'ydinglarmi axir?
0: O'zgartib qo'ymadi, ismingizni nima deb o'zgartib qo'ymaysiz? O'zga mandaq o'zgartib qo'y deb ismini yozib avatsangiz, shu bo'yicha o'zgartib qo'yaylik.
1: Degan ishim ochiq bo'lib qoldi deyman. Aydırımcı Sultan var, çoğun bir akbaş kendilerini bir yöne bırak mı almayın. Maşinamla aldık sen, çağdaşı kız çıkarken böyle. Maşinamla kırar. Yapılaydı sen, çoğun akbaş, yapılmayı sen, içim açık tutma diye hoşuracağım.
0: Bana bir kapımana bir köyde bir ya. Daha bir program koysanız çıktı. Bir kapımana bir çoğun apamızdan da işte takdim kutusu. Yapılaydısınız kan. Hem de o kaçtan kımıdı de. Oldiraydi ular ishtaq ba'zida bir narsalarni so'rab qolgan vaqtda shu atrofga bir narsa tegib o'tadi. Qanday qilib munib qoldi, ba'zi uxmaychi oldirab boshlab yeb qoldi. Ha, unda bo'lgandan keyin bir qapomanga bir ko'nglingizdan chiqirib bir nima qilsangiz, ha? Shuna bilan bir cho'ng-cho'ng bir mundaq nima ishlab nima qilib qila. Juma. Bolasini yaxshi ko'rmaydigan ota-ona olmaydi, qaysi kapsiz, qaysi bakrak xop qildigan bo'lsa Şunun jiqiroq ko'ngil bo'lib qoldigan ishlar bo'lib qoldi ekan. Ba'zida qo'lningki olqinni kessim og'riydi, dumbisni kessim og'riydi ish qilib. Ashta bo'lib qoldi ekan. Shu ash xotirjam bo'la olmaydigan bir ballar bo'ldi ekan-chi. Shu balladan da kerak ansirab, bekerak ko'ngil bo'lib qoldi ekan. Mushning bir ishlari yaxshi bo'lib qalsa, mushibi yaxshiroq bir odam bo'lib qalsa, mushibi deb mana. Yingbinglu qo'shilnishda yo'llar ravon ekan degan uchurni Oyim gül evetip de koruldun. Buldu. Andı manda et ata ana bulmak mı? Osan emes de Fatime hanım. Kanak değilsiz. Mahmut Cavu çorunuz. Xotan şehrinin ki halık yolları yollar avan ki adı gavçın ablet Xotan taksi evetip de. Bunda kışta normal ahval. İkinci bala tuğulganda Birinci balığa qarğanda ikinci balığa sel omroq chiqdi. O'g'il ballardan qiz balığa sel omroq chiqdi. Odam normal ahvol deb Musojonningki tafakkur mandaq ekan. Siz mu qotong'i kirib, mavi qo'y hadamni ha. Sizni yo'q ekan go' deb Yusanjon. Ba berib mening mu ba? Har 10 qitim bo'lsam 10 qo'y akelma. Qurban javob choramiz.
2: Yaxshi mavi Yusanjon, tajamini qotgandan lavatman.
0: Rahmat.
2: Rahmat. Qotganda va yig'lavatdi. Osman yig'lavotdi bo'lganda. Rahmat.
0: Bo'ldi. O'z hol.
1: Ustadlar 6-chi turmadizmi? 3-chi kerak keldi sayyoliga o'shirgan ham jindan oldini aylanib chiqmadi. Yo'llar abrovan keldi.
0: Bo'ldi, ma'qul. Mening onam menga hammadan bek omroq

Ah, özüm bilmeye çıkılıp başka aga sanırım mı şundak deydi o. Bana emmedin bek amırak çıkılıp. Bazı da işte, bir kıl bu kitime onda kımayı bana mal ağım ne koysa dep. Lakin aç takıldı o deydi. Ha. Amırak oğan balısı mı mı da oylığan, siz yüzünüz oylayalıgan derecede anda kopkagan bolsa biraz bek çandırdı gecim ha. Hotenin hava rayı kandak oldu dep sorup siz. Hotenindeki hava rayı bugün bulutuk dep de o. Temperatura 20'den 32 Celsius'a gradus çıkça. Bayan bir anlıkçımız hani hotende havara yığılavatı da dedi. Şimdi o kırgan çal azırak yağmur yağıvat kavakçaydı hazırdan özü de. Hotende. Hongguanshan yolları koş yolun işte yollar avanken ha. Mavo poiz pravusi uklap kopup yürüp çıkıp aldıgan pravuladın emez de. Ekrem can uçur yollap da poiz yapır. Devlet itiraf kılgan tümür yol sistemisinin mukim işçi hizmetçisi bulup her kaysi ülke şehirle paravuz uçastiksiden katma kat tekşürüşten ütüp işki yıldın yokri cıvudansı yani şu nezirevi emeli meşgulatlardan ötkendin kiyen mukum poiz paravusi ve meşgulat salayeti bilen poizga çıkıp ayda işki yerişidu. Heee. Son özünüzün tutuyelen dep. Ekrem poiz yok uğraşta dep duyucu muhamdullah. Hoca kadimi çağır aldık ki egen geçip oğarlıkta yollar avan geldi gavuşun yoruna eve atıp da yüzüp ya. He. He. Acı demde Molligir'in ne? Molligir'in al yollar avan ki acı da hazır. Hazır vardı. Unçu ola kengri, şunçu ola kengri kualınca petişmeyi. Sokuşup getireceğim ama aşkısı kızlık ne bileyken bu. Muşuncu ola kenarı kualin tutsa bu. Yolla mı kenarı tutsa muşta çoğun yoldun petişmay sokuş edip gedip. O komul yolu yolla ravan geldi yavuşçunu boran taksiye verip dur. Aşım kızlık iş aşırı siz hazır köyge işimi çoğu. Bu da alı kesip buludu. Toktaptı ben muşunu boldu kuyu etmeyi mi de. Şüyöp maşındın. O maşınsın olduğu biri Çüye maşın diyen de onu vakra bununla. Kızlık işte. Cümbanın aldı dikki töt koça yolla koş leniyer yolla ravanken deydo. Seher bulbuli. Molligir'in numara 13-59-75-75 cümü. 13-59-75-75.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışın ispli 1.12. Dacı bilen Avrupa uslu birke uy gerelleştirip sevindu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesaj soran.
1: 177 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydi. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

Onda Adem yok. Yine vay ba men toyğu 500 koy elip kelsem sen 100 koy elip kepse dep durumda ba idi dep resim git atıp evet gel ba mat. Vay onda adamlarla orlaşmalı ey. Aşında kademlerle toyğu verip aşında kademlerle orlaşıp başlak yaşap kandak yaşavatsız. Orlaşmalı onda kademlerle aşında kademlerle mi? Kardeşim da. Udgan'ın hil ravruz dur edem ki o mesela depten içip o 5 yıl burun kan toyuna deptir ne? Ben 500 koy koyup gelme sen bana 300 koy ekipse dep telefon kılıp 200 koydum iti ve dedi adam bilem. Açta kademle onu toyu koram da açta kademle mi ağırlaşam da.

Yan yolları koş yolun işte yollar avanken diye avçarını gen kovalan haber. Onda Adem'de hele bakken hem ama anlaşılarımızdan bir 6-7 tane anlaşılmış çürüyorlar. Ma vakitten ma mındak mındak mındak kıkan de. Bayam digen de ki özanlarının ki hele bilen. Özanlar mas geldi kan. Ya mağma şerenmişler mas geldi. Dik Adem'le dost bulup arlaşıp etmemişler deyim ha.

0: Yaxşımsızlar, riyasetçiler, mavo. Yıkın. Mavo, sen yıkında sengi şengi bağalla, bamo. Hava bek soğup gitipti mo. Berip, mındak tamak yap, mındak oturup kelsek. Bek soğuk, andın mındak. Havaray. Havaray akvali, yaman meske kıran. Hem de az, yok, bugün hava uçuk ya, bugün basınız bulduk ya. 18'den 28 geçe. Eğitelik azırak yağmur var dedi. Temperatura 18'den 30 Celsius'a grazıkça. Yani bu şayının 24. günü hava bulutluk. Temperatura 18'den 29 Celsius'a grazıkça. Muşundakken. Buludu 10. ayı bayram vaktladı mı? Berip aşağı verip oynayıp gelettik o. Buludan bir ayda çapan ev aldığa vaktiler kek kaldı ama. Taklağa, bağlağa çıkan vakti. Maşınlığa hemen bir ayda aldın. Daha bir çapan taşlap koyarsın. Çıma? Etigen keşte sel soğuk oldukken. Yani bulup mas hayat orulur da tuyuksuz hava özgege baktığınız hava sen soğup gidiyken.
1: 100 yatırıp da oturuyor devre. Sen donuyor ne? Çıkmanı donuyor ne kadar? Çıkmanı sunuyor ne kadar? Karak bağlı yolları var.
0: Ve makli. Hoşurcan, Adalet Gül hoşnam bilen. Zeynur Gül hoşnamdın ki gayetini kısam. Pekat oku beğenmediniz. Anlısam onun dinkin uçur birdiğim. Bulam iki değme anlısa açla dedi. Mavu, Seher Bulbul'un ki hoşnusu Adalet Gül hanım, Zeynur Gül hanım, sizlerini uçur versin deyip Seher Bulbul'um hazırma radyo arkalık, sizlerini radyoya teklif kıvadı demdi. Sizlerini ki evet onlar memezken iş kılıp, sizlerine ben kol koydum cümamış Adalet Gül ile Zeynur Gül. Kandak çıdapmış Seher Bulbul ile hoşnu bulup ultravat kansıyla iş kılıp.

0: Ürümçi yeğen koca zenden ösmü keserlikler Doktor Hans'ın ağırlığı ne çikilometr yeğen koca zenden ösmü keserlikler. Ama yeğen koca zenden ösmü keserlikler Doktor Hans'ın ki ağırlığı ne çikilometr etrafı dikildi o. Ben yekenden bağmak işte endep çeperte taksi. Kandak mesela ulan uyan mitırlap demiş kılaydı gen. Hazır uyan mitırlaştan neyim zürriyeti var hazırmışız siz hazır diken bana he. Menmiş yekende ürümçü bağmak işte. Menmiş ürümçü yeğen koca zenden ösmü keserlikler Doktor Hans'ın ağırlığı ne çikilometr keldi o deydi. Taksiye çıksam ne çıpıl çıkıdı o şunu bir aldım bilu olay diken demek için mi ya? Mitırlap kettiniz. Emel adam siz oylagan dek oylagan bas yaxşı olat diye dep söyge uçurlan iş kılıp hak kanda oylsa oylsun. Ben üzerimden uyu içe yaşa verim yani. Ne ravan? Hoca zengi mangıtçı olan kenen. Hoca zengi mangıtçı. Aşına kısınız hem de sizin gözünüzü sıkmaydıgan hem siz gözünüzü sıkmaydıganlar tabi sizde yıraklıcı da. Üzünüzle okşaş pikirdikle yani devamlık belli koltuk koçal kora mangıyı versinler. Aşta oldu de.
1: Hoca zengi ismi keserlikle Doktor Hans'ın aldığa 13 kilometre kaldı.
0: 13 kilometre kese ben azizim uçur yollap da hazır. 15 koy etrafı da taksi pul çıkıdı 5 kilometre geldi dedik o. Taksiye çıksa 13 koydun 14 koyu çıkıyormuş etrafı pul çıkıdı o da söyge. Dep yiyip tocuma. Neç gündün ki la minin yıkınımdan bir toyu ba. Minin oğlumdun ki 5000 koy kıgan imiş tak. Ben şunu apamsam doğru bulamdı. Hediye kılıp etken de. Ben 200 koy 500 koy. Buldu. Onun siz aynı vakitte 5000 köye geldi başta diken mi? Buldu. Yüzünüzden kançılık pulu küçüğünüz yetse. Çünkü onunuzdan tuyunu mübareklep aparsanız buludu deyip öyleyim mi ben? Ben işte öyleyim aşkılıp. Yine nadallık kılvat size. Uşurcan deyip Hasiyet Hanım. Hem de belki nadallıktı. Lakin benim uyum şu. Hoca zendim ma özüm keserlikler doktor hansıga 5 kilometreden 6 kilometre uç kile dep cahan kezer mi mitrla pekto bana bu sovi.
2: Yeni hoca zendim özüm keserlikler doktor hansıga dinel 11'e çıksa 6 kilometre ulan bardı.
0: Heee. Aldığınız ya anlaşımız bir kan çıkıl kilişi solu varken. 4 kilometre çıkıdı 12 koy. Toslop kalsa 14 koy 15 koy. Bombusa 13 koy. 12 koy çıkıdı çıkılıp. Hemdullah işte dedi.

0: Abdurim kaç çorbası?
1: Koruyuz getirdi çöp, koruyuz kayalı. Şahın kayı yolu. Ben bu yolu yıkıttım, her bazen kalıyoruz, tarafı bağlı yollarımın.

0: عبد الغني تشورونز.
1: ها
0: آه
1: وش
0: جاوب معنا بصراحة شكلك تطلع موسيقى ها؟ ها وش جاوب معنا بصراحة شكلك تطلع موسيقى بزنا عالدمز دا بويت كي بويت كتكني دا فطور سنوي خانم ما زمن أولوغن دا بويت Taksi 15 koy etrafında çıkıyor diye uçan cihan gezer eve çıktı.
1: Kadirli yoldaşlar, sakın ağam için vaktimi cahide kaytırayla. O tutaktanın ben kömü budu diyen bile karıştırıp mikrofonu öldüreyeydi. İşin hep çıkıp az olmaydı.
0: Ey şunu şu mandak bir köylülerden çıkırıp mandak bir yakbağandı çoğum da beğen nesini bu hediye gittik nesini oğandı iken Köylülerden çıkırıp bir birip unut kesenle oldu ço Oştak Oşu en doğru işte Birip unut kesi oldu yastı O mançilik vaktin ki mağammışın Kekhinin gidin ağan indikin kaytırı He onda emez cuma o Minacı onda emez bu iş Dadam aldığım günü bağaydı, apamla operasyon yakıldırgılı. Muşu bir neç gün içinde yeni bağmak içinde 40 koy çıkıptı o. Taksiye çıkıptı yani oylandırıptı şu. Yok ey, onda kımaydı cümle oylandırıp. Çeper, neçin numaralık taksiye çıkıptı o? Onda taksiyeçili. Yok cümle çıkılıyor.

0: yok bura.
1: Ne yapıyorsunuz?
2: Kıyafeti yapsınsız.
1: Yapsınsız.
2: Ama Ürümcü'den sence mağaran o kadar anlayı attı bu zaten. Sonun ki bahar sancı da kıyadın mağaran için burada Allah'ı tepesi çıkar.
1: Makul. Ma Ürümcü'den sancı mağaran aptuz. Leniye aptuzunu nereden mağdu? Andın bağası neç bul? Anlıyorsa hazırlı tepesi ne? Dikkat anlattırın.

0: Mahmut Can Hoca
1: Ben de
0: nasıl?
1: mangal açıp şibilodun mangal.
0: Şibilodun.
1: Ben Nurbağ'dan ki... Nurbağ'dan... Aptızın bayat yetişki var uçurdan.
0: Makul, rahmet sizge.
1: Ben Musaycan'dan mangal.
0: He. Musaycan'dan şibilo taraftan mangal diken Nurbağ'dan ço. Yetti koy ki bağısı ya, yetti koy. Sancık mangalını. Şibilo boğugan taraftan mangıda bir bekti. Yeni bir bekti Altay Şimali yolda mangıda dedi. Bas yetti koyken. Bugün Payzavat'tan havası şunda yakışı. Söpsüzlük asman. Pah ne mi digen güzel menzire bu. Ben hazır Şimilik bağda hoşnamdan balısı bilen Şimi üzgül tutum. Şunda köngüllük. De, uzacı gekipti buldu. Kandak bas kaç pul vardı da zer? Şimilanın ki bahse bir 10 koyuladın 15 koyuladın ev atamda. Ürümçü yeğen poiz stansı Abduz bekitiden sancıga 8 koyuluk Abduz'a dedi. Ürümçü yeğen poiz stansı Abduz bekitiden 8 koyuluk Abduz'a ken. Yeğen sayahat yolları şunda ravan dige avuçlarını badam taksiye verip de. Bir artı Altay yolu Şimali bekitinin kışıdın mağdu bir artı bekettin. Şu yedin mağdu 8 koy dedi. Mingin. En yeni yolu süre Şinhua canıbı yolları koş yolun üstü yollar avan ki dige avuçlarını seher bul bul evet tuttu. Yani şu anca koş yolun üstü yollar avan dige avuçlarını Abdülüm Abdülüm et evet tuttu rahmet. Benim ismim Atavullah Hoten deyip özgertip koygan bulsunuz. Deyip makul. Atavullah Hoten. Onda olsa mene. Hazır özgertip ettik Atavullah Hoten hemse. Devamlı kuşur bir durun. Minyar da dedi ne? Ben Nurbağ'da 9 koydun, yeğindin sağan bir Abduz'a 9 koyluk dedi. Cuma. Yine Özal ne uçuyor ya? Özal.
1: Lampi arşi içi fıkan kısımları başına fırlan ki uçurduğumuz. Lampi içi arşinin dervasını aldık fırvalı daha eyvallını.
0: Vay onda demen. Özal aşı.
1: Karlık kırımında diyavuz okulun sağ gel.
0: Şundak mı bir kayırgan setke kıldağım kaldınız mı Özal siz mi? Kiyen yan açık pensiye için toşkan vakti tekim ağzınızın setke kıldağım çıkılan bu kalam siz. Lekin. Şundak bir ondan baltınız. Çoğu kayırgan sır eskirip git parasız o siz. Oyda kayırgan sır eskirip git dağın bir adam da var. Açtak hop kaldınız o siz ey. O açtak mı tıllam siz mi ulan ey. Reyhan amca ko bu işini aldı da kata turu yaptı ya da yatı kılınmaydı kata turu aldı ki rasa kılap tep. Oysa dedi. He? Nim kıs kılıverdikken? Ağzı keken devirdikken de benim de benim tıla otam sıraya çıkılıp. Siz kim azay kipken mi yapın ne? Kaçka şehirden bu havar ayı çünçilik uçuk çıraylık eğer diye avuçlarını şebnem evetip de. Emdullah.
1: Eşimizle de bana vakit alıyor, keşkem bir kez. Ne kadar keşkem bir kez?
0: He, siz ne kadar sizde?
1: Keşkem bir kez, 15 koy etrafıda.
0: 15 koy etrafıda, makul. Otavullah, hotten?
2: Hotten'in yolculuğu, mavo, İdu Bagazil, İlköy'deki taraf, Mangay Yönlükçe.
0: He.
2: Kapınaşıyor, Kuzulla, İtalya var.
0: He, buldu. Ahkep'te. Ahkep'te.
2: Karıman yaptıştı ki yaşımızda o bizden yolu kavuruyor. Terapiye karayın ne işten donuz damaşı kırk tutmuşu.
0: Bu oldu. Anda yemir uçur.
3: Yaşım sıvır yaşadı. Yürüdüsü bilen sancıya yetki koy emez. Biletin sepketi on koy on koy. Abdullah'ımız on koy. Bize tam bilen müşmin var lan mandu.
0: Yetki
3: koy emez şuna.
0: Hem hakkol buldu.
1: Sandalına yoldaş olsun diyen yakışıma delen tutmaz lan.
0: Seydullah'ım abdan tutam sen. Şekersem.
4: Yok,
0: ulcunun avarayı çok aran. Hava bulutlu oldu ki. Temperatura 17'den 32 Celsius'ya gradusça. Muşta oldu ki aran. Hava bulutlu. 17'den 32. Yani sık. Garbi aylanma poyiz stansının Çombazar kayıt yollar avan kedi yavuşur. Ne Abdullah Yupurga vertipti. Abdullah Yupurga? Abdullah Yupurga. Garbi aylanmadan poyiz stansının Çombazar. Siz emez o. Abdullah Yup, çelişti kan Abdullah Yup emezsiz.
1: Zincirettin'le ağlan düşürücü ağlığa. Şuradan konuğan gereğim olmaya da okumuşuna.
0: Hey, Özhal, anne. Eski kervatsız cuma siz ben tabi kayıtsal dikkat kımsınız. Giyin bu eski kervatlarına katar kırk etsiz. Mavo 12. otura Smith Out'e Sanfango otur yolları koşlayan yer yollar avan. Dikkat avuç onu güzel hayat evet. Koruldu yolu çöre Tianşen şarkı yolları yollar avan ki dikkat avuç onu izcan evet. Minin bahası bekbelen bosa old koy tövünü şükürce bulavatıdı şimdi. Şiminki bahası bek bilen bolsa alt koy. Az alır üç koy. Hopla. Cıklap gitti de aç. Bambakan bolsa 30 koy, 40 koydun satılgan nesli. Uçuracağım. Minin hoşallıkım sile. Riyasetçilerden ve radyo anlaştığın kilidi o. Könlüm ki azar vermey. Uçurum tuluk ok. Oy okuvatımız go. Qeyrğanda emesden bir şey gipimiz oku perişimiz gerekme. Mekitin Emercan. Qeyrğanda qeyr tatuk kılıkları onundan artık deptiken. Av adam şunu bilivaptı o depsiz. Bayam köygen şu okumakan tuşu. He makul makul buldu. Bir tuluk tuluk okuyla uçuyorumuzdan cuma. Abdullah Yupurga. Külüp telik bapsu. Emez siz o. Açelişi de Abdullah Yupurga emez siz.
1: Bir yıl yetişti. Başıracağım. Yol kavri bir yere ama. Mişemden örümcek karak manganda şükünce aydanma, şarap şükünce aydanma. Hoş dünyada kalan ki.
0: Makul buldu. Rahmet. Aş çelişçi Abdullah Yupur'un kum değil mi? Şunluk bir kıl, bir kıl durduk adam kendim. Heyran kaldım aş adam gibi. Mesela yıkıl kesim o, bak hey mi de koymaydık yani. O köpüğün asasen de yıkılmaydık yani hem de. Futu aldık yani. Başkalarının diken güp, güp eti versin mi diken yani yıkılıp etken de oradan kopu diken. Çırayı bir kıl, ya hoş al olmayı diken. Onda yok ademlerine ben birini eti eti diken bozsam diken. Aç yügürep diken, aç yumbulak kalık atıdıken dersin. Aç etik yügürep, kulağımın yüküz götürüp, oy. Maç etik yügürep, oy çabak çabam sen, oy dep. Aç ternırlığı karap, yavlayarlığı karap diken 3-4 numaralı eti eti bir şey okuyayım ben. Kar yok. Güp eti eti pin ondan kop koyup aldırmay. İğanşip, nakmiyenip. Yeni güp eti eti pin iğanşip. Çırayı özgür mü koymaydı? Kızık mı? Dikiden deklam açtık. Hoş olmaydı kan açtık.
1: Bir yıl yetişti, başıracağım yol kavri bir yere ama Mişem'den örümçe karak manganda şükürce aylanma, şarap şükürce aylanma. Hoş dünyada kalan ki.
0: Ya makul.
1: Yekendin
0: birinci başlangıçtan aldı. Ravan, Sefa.
5: Galibiyet yolları Ravan çırıp gel. Poistansıma özüm getirir ziyat oturkansıqa zekemeşte çıkırganlara. Sekin Ukel tıkapan zikirin eskemiş çıkıcıma. Bir köyüne bir çırık çıkırıganı alsam eşte çıkıp. Memo çilemeden çıkırıganı çizimayı tasalık öğretsin tekrar çıkıp etkiler.
0: Tozlu ketip mi?
6: Gelmekte Abdullah, yuparak aşındakça. Bekkemsin. Bir kız bekkemsin lanşip. O da tüm şey var.
0: Lanşip takılır. Lanşip diye yarısı tızı kaldı de. Hoş olmaydı o. Şunçu ola eti bitip mi diken. Göp göp eti bitip. Poha. Hotendi yolu sürü. Şarkı Beycan yolları. Gülbağdın birinci görük ki meyanışta. Maşallah acık ya. Likin tozluş yok ya. Dedi Nicat Taksi. Muşu otur körük. Şihaba arka koçtan aldı dike. Yedi o aşkanınki aldı dike. Yolunun otursa dike. Muşu tömür inşaatkeni yüzünden birisi çıkırıp itip sep koydu. He? Yüzünden birisi çıkırıp itip sep koydu. Yeni çıkırıp itip yeni sep koydu. Muşu yedin piyadıyla kalayım ka ötüdü. Hazır mı çıkırıp itip de. Aşın dep koyamış ne dep gineyeceksin. Makul makul. Muş çorunuzdan muşbet götürüp biz bir Maçar kuruluş idareleri gibi.
4: Mağdurcuk hakkında halınız yakışı mı?
0: Yakışı, yakışı. Yakışı, yakışı. Yakışı, yakışı.
4: Koy bir gendir, son iş. Diye ki hakkında bir soğuk falan aparsak, sonumuzu çıkarırsınız gerek. Ekilerim o, biriklerim o demekten. Çünkü onun köyüne, şimdi kutsal kılımız da var mı zaten?
0: Ya şu, ben başta sizde öyleyemez, şu açtak bozbolte. Bekadın beka bir mönç pulap varmay, köyünüzden çıkarıp itip, unutup gerek pulap varmam, siz bundan soğuğa çıktı da. 50 koy yaparsanız mı oldu, 100 koy yaparsanız mı oldu, 200 koy yaparsanız mı oldu, beka onu 2000 koy yapamay. Tohta, muş pul ne mi? Köyünümden çıkırıp versen muş pul, çıdayım hemen. Degen pulunuz ne? Hadi yarınızı ilip bunu vermem siz. Yeniniz pulumuz beğenmişsiniz mi oldu?
7: 174 kocada yol kayırıyız. Sen hayır yönün, sen de o yolu yazdın ya, onun yolu yazdı geldim yıllara.
0: Makle buldu. Ben kıtıldım o, uçurum çıkmaydı o, dedi. Yaman kızlıkçı mı siz de bir soru, kandak. Abdullah Yüpürgün'ün, kızlık emez ben rastgele dedi. Şemsiz kürpeğine o çeliş musab kıldırdı ki, işbadesi ki karana. Oşta hoşum olmaydı o. Kar yok. Oşta. Abdullah Yüpürgün, emdi bildim siz ne? Ötken duras bir kokun bilen tavızını da tılıp yiyişmedik mi o? Hem isim geldi Abdullah Yüpürgün. Ya şu, hem de bildim. Ben ma o nimin evet kendin ki lan bildim emes ma. Kaç dakika. Şıklıp. Yine bunda karsak yakışmışlar, riyasetçiler. Ben sorgan sualga karar mı koymaydın kumdu. Hop uçur bek çıkıp gidip ço. Şun kaç dakika oğan değil mi? Cevlan efendim uçur olsun.
8: Güzel hazır mı? Yalgız basam yüz göy. Ayarlarını elip basam yüz göy. Her şey iyi. Tamamda bunu göletimiz, gelinmez. Ki bizim payımız kâfi heykel de kâfi yok.
0: İmlada azırak hatalı hop kaptı. Açı tümür işaretkinin çıkırıp itti de. 949'a dep ne çıkırttım sağızgan. Ya ne çıkırıp itti dike. Makul. Anda uyardım piyadla ötedik ya. Şuna ulan ma yol gidip kaptım bunların ki bir hatar yürüyüşük tesir yetkizdi ki. Hatarlı kup kaptı o ya. Oldu biz inkas kılaylıcım ama Mahmetçilini. Kim çıkırıp itedik anda onu aşağıdın ötüşük. Şunda cık ötedik an birisi çıkım aşağıdın ço. Aşağıdın şunda özü bir kolaylık bir ya hesabı da kıvağın. Aşağıdın birisi çıkırıp itedik onu. Yeni sep koy seni çıkırıp itip tokta. Dep belki bağını şuur kıldık aldın dep bir adamla oldu o. Bağını şuur kıydı o dedik an. Aşnak. Çukumlu bir yerin şuur kıplam aşağıdan kirip çıkıp ütüp aşnak kakının yerine otur den degen de çitlerini buzup da şuur kıydı dağın bir adamla oldu o yezi da. Aşda. Aşnak okşaş bir şey çukum aşı tömürün çıkırıydı dağın. Ben çakçakımı dedim, rastgele kuatım edeyim ama meslek depoya edip Mekit'in Emercan. Benim hoşçalıkım radyo anlaştığın geldi. El ağınlarım, orak çıkıyordu. Şuna ular bilin arlaşsam. Orak çık. Orak çıkı zorla içmeyme demem siz. İçsen uzan iç. Ben içmeyme. Ben maşına edildik adam, taksiye edildik adam, ben arı içmeyme. Gündü imam usan bombaydı, ben bir günü gibi 200 köpül. Ben geldim, atıldım benimki de. Orlaşıyor bir an, içmişsiniz, boluyor verdi arak ne.

0: Esleme.
1: Ömür biraz bir sürüşleyeydi. Bak mühendikken o bek bir konuşulatı da biraz yıkılasınız. Adla yok oldu genel o en bir düştü. Bilecek bir adam ne o mendek.
0: Menge. Oten şehrininki koylu yolurum yollar avan. Dur mendek de. Bazı adamlar ne açıyor? Bunda açık kesim çırağı çıkmaydı iken, bilgi olmaydı iken, bir erkin bile vuruşup kalsın o çırağı ya ki kızırıp gitmeydi iken, ya ki tatırıp gitmeydi iken, bir kıl tutalaydı iken, kanda kısa aşındak boğul bulduğanda o dep kargaydı taksi iş kız. Onda bulamaysız, onu bunda boğalaydı, boğaldığa işemez o.
2: Uçurca kanal olmaz yaşına, ben öz bir aile kişileri, bu bizim hazır, Murat Direk Kayağı kumandı o.
0: Ol cidden.
2: Ve var mı? Hava şimdi uçuk.
0: Hey, bab da saya itanla kionlik bosa, nemsi mi? Ay yolda bağıtçı bir yakşı geplen deyişi hep, çıraylık geplen, hoşallık geplen deyişi hep, hoşal koram bana asla. Hoşal koram oynayıp, hoşal koram kaytıp gilanla. Genç arayını, bu şu Şembi Baza inik orunu nerede? Depegen bosanla hop tükye edip. Şembi Baza'nın inik orunu, yeni unutuk kaldım aşağı uçuyun olsun benim ben. Aa, şu çihudiki baza, şunu da kızıydı, hazır tas kızı batka vakti, bir ne? Ay Şavuç'un ismini bir depegen basan olup tutup ki ay Şembo Gaza bulduğun ay Ultra Hrayn'ın ismini. Çorbak köçüse koşalın işte yollar avanken. Abdullah Yopurgun'un ki 20 netçi yıllık tecrübesi de uçurcan o. Lekin o Rasli Bek Temkin adem dedi şu açtık Temkin şu. Çoğun vazanın aldıdık yollar avanken dedi Abdullah Yopurgun'a. Koçun enzende ademle köpken maşallah azken dedi Esencan makul buldu. Özal degen anlıkçı, elki artist özal degen anlıkçı şu modep. Özal degeni siz oylugan özal bulmasılığı mümkün, lakin özal mı nakşeti de o. Ay şu o atışının ki nakşalarını bir etidigan bolsa, iki saat toktumayı nakşeti alaydıgan nakşıcı bu özal degen. Aşında, vay bol de, ay bol de demek için aşta. Dehşet etidi o nakşı degenini. Hem de, lakin yüz taksiyeydi. Çıngdao Cayen Eycü dep yollap sızı genge obalan. Çıngdao Cayen dep sınız bu Çıngdao Cayen dike cimen Çıngdao Cayen.
2: Çıngdao Cayen'in aldı daha şimdi.
0: He şu. Çıngdao
2: Cayen dep daha
0: şimdi. He Çıngdao Cayen şu. Uçurcan yakşı mı ses yakşı. Uşan yok keygi Van Yüye çöyleyici. He he. Şangancın ba. 想要找一个一季开网约车的司机 Billimavu 网约车呢 almış beydeydiğen açtak maşallah bağımı ma kızılgül ben muşu doğru taksi seydimek işte almış beydeydiğen Allah bağımı da dedi Kaşkadın ne Kaşkadın eğer bu kalsa telefon numaralarını evet besanla biz yolla bireyle silahla alaklaşsın.
3: Ürümçi Daşı'nın Vası Halkara Nork İçerisinden 6. kartıdaki Norka Hurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka Hurum Kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini esliği keltiriş, turaklık temperatörde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mulazımetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
4: Norka Hurum Kiyim seti olmak için asratmak için olsanız, Vası Halkara Nork İçerisi verin.
5: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınırlı girek cay. Dakıl ku, Şincan'daki seyyah adet tarifindir. Menzir rayındaki mihmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
3: Ürümçi Daşı'nın Vası Halkara Nork İçerisinden 6. kartıdaki Norka Hurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka Hurum Kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini esliği keltiriş, turaklık temperatörde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mulazımetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
4: Norka Hurum Kiyim seti olmak için asratmak için olsanız, Vası Halkara Nork İçerisi verin.
6: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok.
0: Bir aylık kişileri öz

0: O Kızılgül 174 ne biz bir aile kişileri. Bak yaptırıp anlayamayız. Erkanda iş olsa 174'ten sorayımız bazı talep durumdur. Çocuğundaki vaktim başlayıp anlayam ben. Hazır daha şöyle çıkıp daha şöyle bitirip buldum da bu. Açtı ama. Daha olsa. İş kılıp. Ben çoğu bir hıyalelik. Küçük sizin avazınızı anlayıp çoğun oğlan diken de yiyek yetmeyken de mi? Ötken bir taşta deydi o kapılı kapılı koyan tabi ben. Ben de küçük de. Unzaute taraftan, Muzaut taraftan, Halık yolu yönüşke yeni şu Huanka yolda maşallah bir kadar köp kendi yavuşun Esen Can evet tuttu. Bugün hep de bir bolduğa yupurgunun ki şembe vazire. Şuna biz bugün sel aldıraş balımız oçuracağın. Abdullah yupurgunu tonuğunuzdun, hem tarifliğinizdun bir kıl. O kim tonumaydı Hüseyin Can? Kızıkma o. O şunda tonuyumuzda, körümüzde. Lekin Abdullah yupurgu min tonumas mı ki? Aydın keşler de avçoruz.
1: Evet. Hüseyin Can?
0: He?
1: Biz onu çakırlık kızımız. Ruşengül bas yukarı çıktı.
0: Vay kızık ya siz deyim. Ne
1: ki? Ne
0: de ki bir gelin.
1: Rezulü yukarı çıktı. Bir yerlerimiz kamda yukarı çıktı.
0: Ne de şundak rahat azad obdan obdan tutmam da. Kızık mı siz? Dur obdan bu devamlı şu atsa. Yol haberi vereyim abi. Sayma açan yollarımı koşuyorsun işte. Maşallah sel köp geldikken tozlaş yokken. Polo pişti ya. Dep nur polo hızlı pişti koptum ben. Konyançı, Şülücü, Caşüyen, Mişet Rab'da buldu. Aşağı gelsin diye. Çıngdağ cayen, çıngdağ cayen dep yollar. Toz can yolları koşuyorsun işte. Çünkü çek ravan kereydi. Hemdullah. Çorunsun. Çorunsun.
1: Çorunsun. Çorunsun.
0: Makul bayan kütürler ki vakti de koyamayı kaptım ben. Programdan çıkıp kolu vurun. Esleme açta kaldı. Kanak bir kaldı has. Karam taksi.
1: Yaşımı ulaşacağım Nurkun'a. Pasukan değil ki. O pasukanın içi çoğunu. Sırı pasukanın zeytini.
0: Lan numarın depire mi? 77-99-286 77-99-286 İşçi kırıplama şu kırgalı yadın sorsanla depirdi. Bu 8. ay içirdi cuma mı? 9. ay hükkesi yok da o. Bu ben bu Rişat günü çıkarıp yutuduğu adamlarının tahlil kıpaktı. Bence bosa aşu Şihaba arka koçistin çıkıp ettiğen de bazarda bir ne satıdığan arı söyledik Allah çıkarıp yutuduğu akşaydı. Mahu yak ötümüzde planı çıkarıp lan maçta ötüdük ya ula. Çokun maçla de. Gani uçur yolla bu da.
1: Yaksın bir zetmiş köp yolu süre Kaşkar yanşa Aksu karından kozun kırıvan Kaşkar avu çoğuk.
0: Buldu makul. Onu sen çınarak kımısı.

Qanunsuz ticaret kıldığan avtomobillerini birleşip tüzeş yolu koyulup, yol katnaş ötkili kattık çan tutuldu. Yoluştuş pazarını kalıplaştırıp, ammının seferge çıkış bir hatalliği kapalet kılış için Ürümçerlik Oğan İdarısından katnaş başkuruş tarmak atırdı. Katnaş, transport, universal, memuri kanun icra kılış tarmakları bilen birleşip, kanunsuz ticaret kıldığan avtomobillerine zerbe veriş boyunca məxsus tüzeş hareketini başıldı. Bu, oltun kalkan arkalık amallıqını qoğdaş. Katnaş tertibini tüzeştiki 100 günlük hareketinin mezmunu tabi. Tüzeşte nokta belgilep tekşürüş çağısı kuruş koşulgan callık tekşürüş usulü kullanılıp, dikkat avtomobillerinin kanunsuz ticaret kılışı köp yüz berdiğin yol bileklerine merkezleştirildi. Katnaş avçıları yoldalı tosup tekşürüp başkuruş, kontrol kılışka mesulü oldu. Katnaş kanun icra kılış tarmakları ticaret kılış salahiyetini tekşürüp, dilo bicirip, cazalaş bilen teşvikat terbiyeni birleştirişte çan turdu. Kara taksi, yani kanunsuz ticaret transport avtomobili dediğimiz yol transport ticaret icazeti almagan. Alakadar ticaret transport kesip bilen şoğulanış kuvahtamısı yok avtomobillerini gösterdi. Kara taksi koltuşundan yoşurun xavipi gavdilik bulup avtomobil ahvali kapaletke egemez. Toşuqçularının mesuliyet soğurtusu yok. Vaka yüz begende tölen bir iş kıyın. Şopur kespi cahitin terbiyelenmegen boğaçka yolu içini aldap namuapıq paydığı erişeş, bahanı sebep bilen yolu içini menzilge apırıp koyması kakvalları köp görüldü. Yani montizm yolu uçluşuş pazarından tertibine kalay mı kallaştırdı. Kısmen kanunsuz avtomobillerden normudun artık adamçiliş, çarçap avtomobil eydeş katarlık kanunu hılap ahvallar mevcut.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidiki uyu girerleştirip sevindu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Dostlarının davamlıq yenilab yol uçuru verib menişinin karşılığımızda hem de dektanlar programımızdan təpsili məzmunlurdu bolsan.
1: Səbər üstündeki cimcitlik Adem'ni çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh bulun.
2: Kızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
3: Elbette.
1: Səbrinizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyat beğiştaydı. Səbrinizde biz sırdaş.
2: Səbrinizde biz sırdaş.
1: Səbrinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbrinizde biz sırdaş.
0: Sekizinci ayının 22-ci günüdün 26-ci günü geçe, Şincan'ın köp kısım caylarda yöl yığıllıq, borallıq, kum borallıq avarayı tan körüldü. Tağlıq rayonlarının kısmen caylarda kar yağmur yağıdı. Mölçerin işçe, 8. ayının 22-ci günü geçidin, Şimali Şincan'da yöl yığın köpürek bol edigen. Cənubi Şincan'daki tağlıq rayonlarının kısmen caylarda kar yağmur yağıdı. Şimali Şincan'da yöl yığın köpürek bol edigen. Cənubi Şincan'daki tağlıq rayonlarının kısmen caylarda kar yağmur yağdıken. Oymanlıqlarda bir kadar küşlük çan tozalı kavarayı görüldüken. Örümçi şehirde 8. ayının 25. günü gündüzünün geçigece şehir rayonunda azraq ve oturhal yağmur yağıp 4-5 bal garbi şimal şamalı çıkıdıken. Yukarı temperatura 24 Celsius gradustan 26 Celsius gradusca. Tüven temperatura 16 Celsius gradustan 18 Celsius gradusca buladıken. Hazır sayacılıkla canlanış mezgili. Menzara rayonlarının bir hatarlık başkurişi. Yol katnişini başkurup tizgilişini çıngıtıp, meteorologiya penni umumlaştırış teşviqatını küçeytip, ammının meteorologiyadan aldın signal beriş turlarga vaqtida dikkat kılışını eskertimiz. Ürümçi, Beijing Xalqara Yeni Energiyelik Optomobil Şehirdisi 2. Kararlıq Asasi Gevde Kuruluşu tamamlandı. Ürümçi hazır, Şincan boyunca tonji yeni energiyelik optomobillerini toplaştırıp, ülgü körsütüş yukarı derecelik süpsi bərpa kılışını tizletmekte. Ürümçi, yukarı yeni texnikili kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yani Yeni Şehir rayonundaki Beijing Xalqara Yeni Energiyelik Optomobil

tertisiga jami 1 milliard 500 million yuan mablag' selingan bo'lib, navbatda birinchi qarorli qurilish butun ishga kirishtirildi. Ikkinchi qarorli qurilish pat arada ishga kirishtirildi hamda uchinchi qarorli qurilishga tez suratda tayyorlik qilinyapti. Bu turda butun zanjirlik avtomobil kasb topi shakli dastlabki qadamda namoyon bo'ldi. Beijing xalqaro yangi energetik avtomobil sharisining egilgan ko'lami 166 fo. Tanko, Weipei qatorliq butun yurish avtomobil turlarini o'z ichiga olgan 14 marka turi butun tijorat fo. Tanko, Weipei qatorliq butun yurish avtomobil turlarini o'z ichiga olgan 14 marka turi butun tijorat boshlandi. Bu tur avtomobil ko'rish, avtomobil sotib olish, avtomobilni nopusqa ilish va nimkash avtomobillarni baholashdan iborat bir punkt shaklidagi mulozamat bilan ta'minlaydi. Sotish soliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bog'cha rayonidagi yakka do'konlarning oylik sotish miqdori muqim oshgan. Changcheng bayroqdor do'konini misolga olganda, oylik sotish miqdori 150 avtomobil atrofiga yetgan hamda har oyda taxminan 10% ishni saqlagan. Növbette avtomobil şəhərisinin ikinci qərarlı qurulışında 4S dokundun 11-i və universal mülazimət binasının asası gəvdisi bitdi. Bu turni 10-cı ayının oturulurda işqi kirişdürüş mülçərləndi. Tısla, Yiqi Fengtian qatırlıq marka turlarda makalışış muddanamisi imzalandı. 3-cü qərarlı qurulış turu da aldınqi basqışlıq təyarlıq başlandı. Kilər yılının 5-də qurulış qılındı. Beijing xalqaro yangi energetik avtomobil sharisi turining mas'uli Hou Junshin tanishtirib mundaq dedi. Avtomobil sharisi umumiyuzlik bitgandan keyin yillik mahsulot qimmatining 10 milliard yuandan ishib 2000 kishining ishqi o'rinishiga turtki bo'lishidan umid bor. Hamda O'rta Osiyo rayoniga yuzlangan yangi energetik avtomobil mulozamat kapalat bazasiga aylanib, yangi energetik avtomobil eksportini kengaytirishga asos soladi. Yangi qabul qilingan oliy maktab o'quvchilarining o'quvchilar poyiz biletini sotib olish usuli yangi o'zgarish bo'ldi. O'qish boshlanishining yiqilishiga egishib, nurg'un savoqdoshlari poyizga o'ltirib maktabga qaytishga tayyorlik qilyapti. Bo'libmi yangi qabul qilingan oliy maktab o'quvchilari e'tiborliq poyiz biletini qanday sotib oldi? Bu yil e'tiborliq poyiz bileti sotib olish usulida qanday yangi o'zgarish bo'ldi? Bilet sotib olmoqchi bo'lganlarga tuvandagi bilet sotib olish usulini saqlab olishni eskartamiz. 2026 yili oliy maktabga yangidan qabul qilingan o'quvchilar qabul qilish huquqiga asosan o'quvchilar e'tiborliq poyiz biletidan bahrman bo'la oladi. Oilasi turishliq joydan maktabga boradigan tog' yo'nalishlik e'tibor poyiz biletini bir qitim sotib ola oladi. Shuni eskartamizki, bir parcha qabul qilish huquqini faqat bir qitimda ishlatgil bo'ladi. Bu yil 8 ayning 1 kunidan 30 kunigacha 12306 tömür yol tor bikti, yani yeni oquvçularını aldın kilişi bilet setibliş iqtidarını yolu koydu. Köpçilik 12306 yan telefon əpsisigi kırıp, oquvçularının salayetini təkşürüp, təkşürüş bölükini tepip, yeni oquvçularının bilet setibliş məxsus rayını kırıp, aldın kilişi şükürünü tapşırısı boldu. Aldın kilişi vaxtı baldır bolğanda, poiz qozgılıştın 20 gün burun, kiyin bolğanda, poiz qozgılıştın 17 gün burun bulup, 8-ci ayının 17-ci gündən 9-ci ayının 14-ci günü güc bolğan taq yönlüşlük poiz bildini aldın kilişələydi. Aldın kilişiki boladığan adam sani ən köp bolğanda şu kişini öz işçigi alğan cəmi 3 adam boldu. Onun da maşqa, 2026-ci ili oqış bütküzgən oqoqçılarının məxsus paravallıqı mı bar? Xizmət izləşki qolaylıq yatış üçün, şiki qitimliq taq yönlüşlük oqoqçılar itibarlıq poiz bildini vaqtlıq köp aytildi. Bu ikki qitimliq o'quvchilar e'tiborliq poyiz biletini 9 ayning 30 kunidan burun shiltishki bo'ldi. Tordagi maxsus rayon yoki tor sirtidagi ko'zneklarning hammasida salohiyat tekshirish rasmiyatini bijirgil bo'ldi. Yangi o'qish mavsumi yangi musobaqaning boshlanishi. Barliq o'quvchilarning safarining tinch amon bo'lishini umid qilamiz.

Tüşlük uykuda çokum uxlab aram iliş şart emez. Tüşlük dem ilişte uxlaş ya ki uxlamaslık üstüde baş katırışının hacit yok. Fakat gözünü yumup aram alsa çoğun menini əslige keltürgülü buludu. Gözünü yumup harduk çıkırış digellik, işlemini oylamaslık tek tiniş haletine saklaş digellik bulup, hodi yan telefonunun karı ekranı özgürüp içilişini kütkenge okşaydı. Bu çağda gerçe yan telefon itilip kalmağın bolsa mı, lekin tok serpiyatı azip belgilik aram alalaydı. Tadqiqatlardan ispatlanışça, gözünü yumup aram alganda koyup berildiğin meni elektr dolkuni uxlap kalgan çağdaki bilen okşaş bolduken. Gözünü yumup 20-30 minut aram alganda çoğun meni nervilerini əsige keltürüp, maslişiş və əs tutuş iktidarını yukur kütürgili. Hem de yaş suyuqluğunun acırılıp çıkışını ilgiri sürüp, şiki gözünü önümlük asıraş məqsidiga yetkili bolduken.

0: 174 Patna Sanat Radyosu. Patna Sanat Radyosu.
1: 174 Patna Sanat Radyosu'nun serhal programlarını radyoda, can telefonda Sluşetin app'te anlayabilirsiniz.
2: 174 Patna Sanat Radyosu'nun Douyin sın kanalını koşuyup her günü saat 9'dan 11'e geçe, 13'dan 15'e geçe, 19'dan 20'ye geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
3: Avtomobilga çıkıpla 174 Patna Sanat Radyosu'nu anlat. Torga çıkıpla 174 Patna Sanat Radyosu'nun programlarının bevasta körsüşünü körüm.
4: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazıda köp bedel tölep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazıda başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun, bəxt küreş kılıçtın keledim. 174 Patnaş Sanat Radyosu siz oylığanını oylap, siz bilen bille ilgirleşti halaydı.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanala 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі Суысты бақытсының еніндікі Джейли Луканода күрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rəngdarlaşdı, qatnışımız kolaylaşdı.
2: Elbette, avtomobil haqqıdaki paranlarımız mı xeyli alıp kaldı?
4: Amırak avtomobiliniz haqqıdaki türlük bilimle, avtomobil sahəsindeki yenilikla, səpirinizdeki ehtiyaclı kuşurla, menin avtomobilim programısı da.
2: Menin avtomobilim programısı, avtomobili yaxşı gördüğalarının doğru tallışı.
4: Menin avtomobilim.
3: Menin avtomobilim.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Şunu akmamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıkılarını burun dadam işilti tüke. Hem de ben işilti atım. Bunu dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük Tırık ve Tırık.
3: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: Tamamlıq dostlarının kegən uçurlağı qarısaq, Nomin Baba'nın avazı uçuruva kəngla paqayla ya?
1: Ma, yüzükenlik yolları yolları vatan çoğapır dostlar, yıxıtlar pekat kılınla, Ağustan bir bırakın dostlar varkansına, Astırak nınla, yıxıtlarlık birinci, sızınmış birinci emez, yıxıtlarlık birinci.
0: Doğru deysiz, yıxıtlarlık birinci. Ma, yüz kışlağı kənet yollarda men vatkan dostlar, Abdomobilin sürtün asıltıp, Қарап, ә? Бейхатар автомобил арлық сақлап меңла, ә? Тор такси 5553 дейді азыр. Тешлікмі яшар, ғарби айланма ямалық тоннылдың өткенде, Чимашан 104-ші түвен елініші тосылып кетіпті, ямалық тоннылғы кепті тосылып дейді, ә? Болды рахмет. Hazırının özüde Tursunjan Ustamğa ma Biyoji Sanlingba 10-12 Ankvi 2017 yılının Ankvisi 2022 yılının Mingdiyosi 2024'nin Leylingsi onun 2019'nın Tanjerjosini evet koydum Tursunjan Ustam bir bağlap bas dostlar yaxşı anlanla Hazır rastigendek bu şu Şişan yolu kötürümü körükü yani Şişan yolu kötürümü körükünün eğizden Şişan yolu karab mangan yönlüştür aspekt olsun kütüptü ya muş aldı neymiş oğandı dostlar bulduğun dostlar bu bir fıçırı veri bitinle onun da başkama enninci yolu da mu tosluş bakken abay bir dostumuz bununki mavu ama sayfa da pırptike tosluş sebebini muş enninci yolda bir dikkanlar Dehqonchilik mahsulotlarini sotadigan bazar bor, shuning to'silib ketibdi, deydi, ha? Onun uchun Nijat taksimi Xotanda yo'l uchirib beribdi ekan, ko'ni cho'ng bekatning oldidan ot bozorga menishdi mashinalar jiq to'silishpa, deydi, ha? Tursunjon ustam bola pop topdi, bu bularni anglab baqayli, ha? To'xtanglar, ha?
1: Shuma olishincha bu yerda tanlanmalarda 10-dan 10 shumadir abi. Şuna 17'nce bet Ankara'da 20-25 madra bu. Şuna 22'nce Mündiyo'da 60-70 madra bu. Şuna 24'nce Maylık Levin'de 55-60 madra bu. Şuna 19'nce Tenceriyo'da 30-35 madra bu.
0: Hmm, buldu. Rahmet. Özhal.
2: Sonunda can aldı abi, sosyalin aldı yıllar, Ravanki'ye yaşar. Abi tuttum bir sözü şey var, numarını da verdim. Şimdi o kendi gibi aldı kaldırıp durdu da, kısımı hiç gitti, dedi anda, utalan utanmam, utanmaya kalkar, emin tuttuğunu kılarsın da koy.
0: Hmm, buldu rahmet de. Şu halık kolaylık, sakçı bon kütükü sakçılarımız hazır, ot aldır bak soğan, eğer de ot anmay kaka ekvalası da aşu, Tokçi Remoç İstanbul'dan bir alakalış baksan kini, he? Bir kara bakaylı.

Ma bir qancha avtomobil bor ekan, men shu Tursun Jonstonga avatitaya, ma birinchi CG Corolla'ninki, 2023 nusxa, 2013 nusxasi ekan, malan avatitayman bir. Mush avtomobillarni bir baholab bersangiz Tursun Jonstonga.

Hazırının özdeki en yeni yol ehvalları karsak abay diyen okşaşmış o Şişan yolu götürümü görür ki yani Şişan yolu götürümü görür ki kriş eğizden Şişan yolu karapman gayınlı işte yaptım o bunlar köpken. Eninci yoldum abayı yaptım o bunlar köpken deyişken Sanfan Gobeyli o Yaşan Otur yolunun Çentancan yolu karapman gayınlı işte yaptım o bunlar köpken. Teyşan Kotsey Sayram yolu Sayram Kölü yoludun Veyşin yolu karap manga yönlü işte yaptım o bula köpken. Surcu donca koşum çölü yani Yingchuan yoldun Beijing nanlu karap manga yönlü işte yaptım o bula köpken hem. Yani bu şu Abdunum Raylık Ösmü Kesellikler Doktor Hans'ın ki aldıdaki yolu Yingbin yoldum yaptım o bula köpken. İştipak yolu Jinin yoldun Minhua Kotsu karap manga yönlü işte yaptım o bula biraz köpken.

0: Тұрсынжан ұстамның номерін yollab берсеңіз депті Тұрсынжан ұстан қапынмай номеріңізді бір yollab берген болсаңыз мен yollab берейін аңлаушымызға.
1: Шулы 22-ші майлық жағыр деп 85-ден 90 мыңға тұрады. Шулы 22-ші GS8 деп 80-ден 80-ге тұрады. Шулы 22-ші бенчес жағырлығында 160-ден 170 мыңға тұрады. Шулы 13-ші Corolla 1.8 деп 15 мыңға 20 мыңға тұрады. Şuna 23'teki boğma uçuşu yaptı, 190'dan 195 milyon kadar yaptı.
0: Buldu. Telefon numaranızı yolu bitti, Tursun Can Usta. Çöntiyen, mami yaktırıp anlavat hemen, deydi. Devamlı yaktırıp anlaşalım, zümet kılmaz. Öz halinin avazlık şuri.
2: Berezet tutup devamlı görüşüre yaşarken şikayet dokunan mingin aldı da tüm bunu agresif edildiğin tuzlu kaçlar yok.
0: Makul buldu.
2: Devam tutup mı?
0: Buldu buldu. Atursun Can Ustam'ın numarını bulduğun dostlar bu sebebi yolu versenle akça yolu değil mi? Eslimi yolu bitip daha. Ben yolla buraya hazır he. Eslimi şununla bugün kançtal işkap pütürüşünü pilalladınız.

0: Özhan'ın avazı şuraya.
1: Altın bulak aldı bundan üçüncü göre bile aynı kanka öyle dönü doktoran kaldı gelin üçüncü göre çift evli olmuş o kanka öyle o tarafı manga öyle işte koşuyu sadece kiralan gencim o. Ma kanka öyle dönü doktoran zaman şeyin tarafta bu yıl o taraf altın bulak intihayın közünü yaşar.
0: Buldu rahmet. Şikimin 12. yılının kolxo 4. avlat sivik neç bul bula deyip. Hazır Tursun Cansıdan bu yollap koyaya bağlap etsin. Rahmet sizge Yaşar deydi o Mahmutcan. Yakaya rahmet yetiş getmeydi onunla.

0: Dostlar, ilan vaxtımız bu qapda, ilan ikən qayıtıp gəlmiz.
1: Тянь-Шань районы Чоң базар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ласы бар. Гүллүк совгат кылынды. Совгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
0: Достар, аңлаватқаныңлар менің автомобилім программасы. Программамызды Үрімчі шәрі Синхуа Жәнібі елгі жайлашқан Шақсат Иғыз Бошлық амбулаториясы. Тірек ва тірі тығыларыны базарғы салған тірі халқара сауда чектік шерікті алай талап қылған. Давамлық достардың кеген ұшырлағы қарайлы, Бәхтияр.
2: Салам, яқшыма.
0: Яқшыма.
2: Üç kilo kırkanı mı? Üç kilo kırkanı mı aldı ben? Üç kilo kırkanı mı aldı? Çırak çayken mi? Sözlerimiz de ben aldı ki. Şeyler azırak. Kodlu sebepler. Şeyler azırak. Tekrar şeyler daha. Daha yerine araba.
0: Buldu. Abdurimka.
3: Oraya ziyaret ediyoruz. Ziyaret de çoğurduysa yakınsa. Yakar yakınsa.
0: Yakışma.
3: Şükür sayını kutlar. Kodlu yol kahve. Kucu yolu. Erku yolu kızı. Sen de o yolu kızı. Kendim yolları var. Құлжының аварайығы бір қарыған жақан, ямғы яғам бұ яғмамды, машинге қашып.
0: Құлжының аварайығы мүшті, оу, қарапақсам ака, азырның өзі де, Құлжыда ава бұлытлық болды кен. Ямғырдың кепі өккен, температура 17-дің 32 селсия ғарасықшы болады кен, ә? Ямғырдың кепі өккен екен. Тұрсынжан ұстамның авазды құшырып екен.
4: Bu 13'te Karlak Vagen Kolkotta'da 10'un 13'ünü atırabildi. 2023 günlükte Bönçü İstavoliyan'da 185'ten 190'ı atırabildi. 2021 günlükte Tantanada'da 25'ten 30'ı atırabildi. 2023 günlükte Kadilek Tatisette 85'ten 90'ı atırabildi.
0: Ya buldu ha, miye de bana? Yeni bir otomobil abattı, muşunu bir bağlı yutana dursun can ustam. Ma bu 56'da. Jili'nin əlal də. Onun ki, mən Yusuf digən dostumuz əvətkən Audi'nin ki, Fınşan avtomobili bəkən. Fınşan nusqısı ya, əyaldının ki. Onun ki, güzəl yurtdum digən dostumuzdan mən Civic, ya? Muşu avtomobilini bir bağla pəsiniz digən ümit də biz hazır. Letip Tohti isimlik anlayıcımız.
5: Biz yetkiler derneği yaşımsız.
0: Yakışma. Bir
5: tehlik olsun. Yol üstü bile Müşe Dunhan Koca Kalkıraş'ın da zaten. Ha Müşe...
0: He?
5: Kansınlık, Beycinlik çeke, koş dinleyedir havan. Şopur dostlarının önünü payısını ters yakın ben.
0: Bu oldu rahmet sizge he. Tursun Can Sütam.
4: Şükümün 22. Kadilek Tatil.
0: Bu neyim?
4: Şuman 25'inçe Bönce CLB aralığında da Majinin Bazar'da sokkazı 180'nin 190'ını atırabildi.
0: Akkağın otomobilini memise vaxtını can tutup ya dursun can sütayım he. Şaş durup he. Çangan Çiyuan'ın ki Q05'deki avtomobili bir karapaksınız Yaşar Can depsizken miyedi bir dostumuz. Zavut taraftaki tekçi bahsi 79.900'den 111.000 gıçıkken. Onun için itibar kılınıp olan ki bahası olsa 69.900'den 100.000 yuan atırapı gıçı buladıkken. Ma bu Chang'an Chiyuan Q05 avtomobili.

Ma Şibilu, Koşum Çoğuli, Şihun Şilu'dun altı yolu karıp mınga yönüştü avtomobila bey köpken tosup gitip tocumu dostlar. Muş yolu bülükünü talap mağmakçı boğan dostlarımız başka yol bülükünü tavsiye kılmız he. Aydırım tez süratlik yolu hazır Vayuhan yolunun ki çıkışı kızdın Ürümçi Sancı'ya yukur süratlik taş yol karıp mınga yönüştü avtomobila bey köpken. Şişan yolu kötürmü körü ki abay değişken gokşaş. Şişan yolu kötürmü körü ki kırışı kızdın Şişan yolu karıp mınga yönüştü avtomobila bey köpken he. Onun başka Beijing Zhongluo'u tosup gitip de hazır. İttifak yolu, Jinin yolu, Minhua Kotsu, Kırap Manga yönüşümü tosup gitip de dosa. Ma aydırım tez süratlik yolu, Koş yönüşü de tosup da cümle dosa. Aydırım kaçı kıdıkan dosta bosa, Muşu vaktini yakşı pil alıp çıkışını tavsiye kılmız ha. Ahat lağman deydi hazır. Yaykenden uçur bəsəm, yaykende azraq, sim sim, yamğur yığıb atıdı deydi. Siz lağman gə tayarlıq qılıb tutdunuz mə kaşınınla?

0: Davomli qo'yishni ispamiz kelgan uchurlar qarab qo'yil do'stlar. Yo'nishi deydi hozir mushu Davan Fukan yo'ldagi Albekning oldidagi qizil chiroq yonmabdi, tok yo'q ekan deydi. Ha, buldi. Abdulla deydi Qarqashda simsim yomg'ir boshlandi deydi. Ha. Tursunjon ustamning ovozli uchurvaki Abay qaptimi bilan bog'lab o'tdinglar paqaylar.
1: 2017 Audi A6'da 2.5 kaptı 70-80 milyon kadar aldı.
0: Onun için?
1: 2012'de toplum yolu kolfos büyük kaptı 10-15 milyon kadar aldı.
0: Ma Abdumobil evetken dostlar. Anladınlar mı? Abdumobil'inle bağlap oldu ya. Yani bu şu Luhu'nun fashion, onun için Warwo'nun ki XC40 Jebo'nun XFL Lincoln'un 01

0: Warwon'un eksi 60'mış avtomobilen bir evet pegen. Tursuncan sen dik gidip bir körü besse. Tursuncan kam deydi o men gep kalmışsa men yok mikin dep kalmam men devamlık var. Üçturpan ayısı da var yakşı deydi. Adilbek.
1: Kırıcı yapıp tut yolu sürüyormuş. Yağlı odun yapmış. On kavuşta malken sonra sanırım köpek kalın okuda. Bir audio maşında bir taksinin sokuş sayıdı. Misal evre sokuş kaldı ya. Benim işim adısa aynı bir sunami. Yani ters yapma rahmet.
0: Buldu rahmet. Siz gibi köptün köp rahmet yolu sürü belgin ağızge. Audio'nikini yine bir depe soptiken deydim. Yusufcan doktan hemen yine bir koyup buraya Audio'nikini. Anlan ha?
1: Şuna o 72 Audi A6'da 2.5 kaptı 75'ten 80 min koy atrapıda.
0: 75'ten 80 min koy atrapıda deydi ha? Özhal.
2: Ben koyduk seni de otokarsın aldı bin ne yapıyorsun mu? Divanı geldim yolları var.
0: Makul. Bana. Anladınız mı Yusuf? Anladınız mı anlamadınız mı? Anlamı kalmışsınız yeni koyup verme. Devamlık dostlardan kegen uçurladın mı şu Tursun Cansu'dan maşallahını bağlayıp öptü anlayılı.
1: Şuna 16'nınca Moku Parşembet'te 70 mikro atrapıda. Şuna 24'nınca Warwon Sitar Sülümdat'ta 115'in biri 120 atrapıda. Şuna 21'nınca Lincoln Hölbert'te 55 mikro atrapıda. Şuna 25'nınca Warwon Sitar Yönümdat'ta Majinan Bazar Basıptat'ta 180'in 190 atrapıda. Şuna 24'nınca Zebo'da 310-320 atrapıda.
0: Buldu Tursun Cansu'dan rahmet cepa çektiniz. Ravan taksi sizin mi kızgın karşı alımız?

0: Jili Xingyue El Changfeng Yürüyüşlüğü Jili Xingyue El Changfeng Yürüyüşlüğü'nün yeni nüskesi resmi bazarga selindi. Bu avtomobil ailelerge şiltişki maskeladığan mayı kılgılık SUV kılıp ekitilgen. Bahası 130 000 yuandan 140 000 yuan geçe. Avtomobilin ölçümü derece atlap layılengen. O karlıqı 2 metr, 84,5 cm geytudu. Alda arka red orunduğunun boşluğu kyan layılengen. 2.0 litrelik tabi hava sümürdüğün motor seplengen. At küçü yeterlik, süratini tezleti şipatısı yakşı. Kündülük yukarı süratli yürüştüki hareketlendirik küçü zapsı yeterlik. Oltırış bölümüsüge koş çoğun ekran seplengen. Avtomobil elektr sistemisi özgünün hesaplaş ıqtidarı küçlük bulup, qeytebiliş ehvali azaytılgan. En tüven seplemelikinin nüskısıga yukarı derecelik haydeş yardımcı ıqtidarı seplengen. Tegilikki inçkiden şelgen. Aylanmalarını ötkenliki yürüyüşü mukum, şavkun tosuş, şavkunu pesaytış ıqtidarı okşaş derecelikki avtomobillar karganda aldın qatarda durdu. Avtomobilning saplamalari mol, o'rindiqni qizitish, havo almashtirish, to'liq ko'rinishlik surat qatorliq amaliy saplamalar to'liq saplangan. Oilalarga shiltishga mos keldi. Bayram dam olish kunlaridagi o'z avtomobil sayyohatiga tang e'tibor berilgan. May qilg'uliq avtomobillarni yaxshi ko'radigan, to'q qachlash masalasini o'ylashmaydigan iste'molchilarga nisbatan aytganda, intayin raqobat kuchiga ega tanlash hisoblanadi. Мен Мәмәтҗан, мен аңлыйаммыды, әл алтын әйдәп сез ке тоқтаң, мен кайтып қойып бирә я, Джилини я. А Джилин дидеңиз го? Тоқтаң а. Мен табаем. Джили автомобиле. Мышмо?
1: Şuna 25'inki Jili L6'da 65'e 70.000 atrapıda.
0: 65'ten 70.000 atrapıda deydu ha Mehmetcan. Hem de anladınız mı? İnik anladınız ha?

0: Zan avazı xoçuri.
1: Divan aldım ben, blanko çörgülenmiş, erden bana aldım, sütüm yaşar. Yollar da tümbüla güreş kezdi ki, bu fırtınıza yoksun mu?
0: Makul buldu. İlnur'un ki 2006 yılının ki Nisan şovkası var ki, manım dursun canısından bu evet ite ya. Bir bahala cevabını besin dostlar. İlan vaxtımız ıp kaldı, ilan alaylı, ilan iken kayıp gelimize.

0: Kia 3'ünü sorabdiken Tursun Cansu'da manım yolu biteysiz ge ha. Kia 3 adet nuskusun ya. Rahmet Yaşarcan anıldım deydi Rozcan. Surjudunca koşumçuli İngçuan yoldun Beijing'den lo karapmanga yönüşte hazır Abdumobula köpke ne ama Abdunum Raylık Ösmü Kisellikle Doktor Hans'ın aldı ki yol ha. Yeni bir kitim eskerti bitti ama aydırım tez süretlik yolda koş yönüşte Abdumobula köpke ama aydırım kıçkı dağın dostlar bu sabır vakit ne oruluk planlanla ha. Hayatım sen.
1: Majinamdan peylik falan ki bu tarafı falan boşlanma bir taraf falan boşlanma bir cağılığa mümkün var.
0: Aş tünügün kilitli telefon kakan anlayıcımız siz mi? Tünügün bizdenki nöbet muharrir siz bile alaklaşkan eğer de şu anlayıcımız bulsanız. Nisan şeyi deydi o. Tursun Canistam'a evet bire eğer de programımızdan vakti yetişse bağlap bir uçur besine.

0: Matursun Jans tam Abay Abdumobullani bir bahalap evetipdi. Anlayla.
1: Şunu oynat ince köyürsen adet sülettir 20-25 atırabilir. Şunu 16 ince insan şöyle kol hot yaptı 15 ince atırabilir.
0: Boldu rahmet.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, benim Abdumovlum programımız ahırlaştı. Program reyasetçisi Yaşar Yolqun, növetçi muharrir Murat Qubur. Emde dektanlar, 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun anıltış aldığı durgan Zöhre Kerem reyasetçilik edike çüşlük yollarınızı biz emra programısı bulsun.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar oldu bizden bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Örümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bulan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tanılığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

Yüzünge tarafladı maşıla biraz köprek diyen uçurunu abdu baygenken. Anın Rana hazırma 13 gün oturu taraftık ya. 13 gün oturu koşulini idravan deydu. Şimdi akılıp kaysi yolladık eti vatısla anıqıcıla. Andı bugün şeker şembide hava müşüncilik yakşı. Müşü yazının kim anımışındak yakşı vakitlerini. Çıraylık aptaplarını koldum bəmək. Sayılı sayat kılış planı da ketip atkan buluşunla mümkün bağlağa, tağlağa degendeke. Kaysı bakı mağdığınla, kaysı takı çıkmakçı ketip atısla ya ki bir bulduğunla mı bırak oruluşup uzurluğunu vatamsla çaraylıq mənzirlədin. Kani muşundak bir yakşı hissiyatınla nişbadılab, uçurlanı yolla programımızgı katlaşmamsla bizgi müfün şan kılıp üzanlanı oynav atkan çıraylıq. Mənzirlik caylarınladın uçurlarını berip. Onun başkanında hazır şu vaxtı, amdı bir kısım dostlarımız öylədi ulturup, şəmbi boğaşqa aldırmayın, aşılıqlarını kılıp, öylərini rətligəş, tazılğaş, jıqışduğaş, amdı lətin tamaklağı təmşil vatqan buluş mümkün. Tamak təmşil vatqan dostlarımız nem tamaklağını ətməkçi bu atıslə, ya ki itib olduğunla mı, çaqqalla bolsa, ətdigən qopqalla bolsa, Kanım fincan kılınla, etken tamaklarınla, nüküstünla. Anladıkken köylük paranla bilen programımız katnışınla. Programımızın vaxtı 2 saat, muşu 2 saatte yol uçurlarını mı anlayımız? Elbette köylümüzü götürdüğün kızıqarlıq köylük paranla boz hem anlayımız. Yaxşı gəblə bozsa dağınla, kızıqarlıq yumurla bozsa sözülsanla mı karşı alımız? Veşin salonumuz Şinjan 1074 arqılıq müşü qurdu etib ötken məzmunla bu içi uçurulan yolla qatnaşqa islə. Azizcan Korludun yolu uçur beribdu. Mərhaba yolu qoşulmuşdu yollar avan tosuluş yox deydu ə?

0: Ukrayna uçurlarga qaraymız ä pıxsıqlıq qılmay uçur berip meňla desem Musa jam uçur berip anlap meňwatymyz lekin sel aldıraş dep. Buldu aldıraşlandym dogry düşünimiz ämse ä. Jawlanga qılına.
1: Yol terema eýyalydy maşykça süret aşkyandy. O jol sizin bäriňiz dep bir näçirimi bir tutum
0: aňlygy. Rasa bir meniň dadymdy bir aýşym hatyrjam hyýal qygylym bolmaýdy näçirimi bir bütün aňlygy bolmaýar. Kanda bilasiz ämdi? Bekti atıp gettiniz bu dertine, Cevlan'a. Bu dert ki, bu dertine aldıdı başka dertler. Niye mi? Şunda mı? Şireli Şincandaşı'nın Buğdu Mektep rayonu şunda mı ravan ki? Diye uçurunu berip du. Yani atlan yin yanan den. Nakşıları. Nallanı yakış. Nakşanla. Bu tıraptı mı naman nallarınız okşap gitip duğu. Bopdu bopdu yaxşı setilsin. Yeni qosaq əcəb açdı deyib Abdurrahman Somkçı. Şu açıdığa vaxt buldu. Şu toğra aşqını toğra məş vaxtı açıdı qosaq bir açıdı. Musacan Dövlət yolu 314-ci liniyasının 6 kilometrlik bölgədən Ulanbay yaqınlaşma punkti tərəf qarab manğandı.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, anlavatqanınla 107.4 Qatna Sənət Radiosudan altılıvatqan Çüşlük yollarınızı biz amıra programımızı. Programımızı işletkilerinin hamısı maqtab dost buradırla bir-birge tavsiye qılıvatqan Esil Abdulfuku Abdulri Alaydı tələb qığan. Onun başqa Şinjandakı ən Esil təminizləş pahaliyyətədə Ahmar Vahid un, yağ, gürüş açıq sollarını işletib, mihmanlarının ayıqı üzülməkdiğən mihmanların aşqanısını siləgi tavsiye qılımız. Orini davandakı Fuli vəndə. Qarmay kütürmü körki, şərixtən qarib giravankən. Şirali'nin uçuri, Abdu'nun uçuri, Xeyloncan yolları ravan deydu, ə? Abdu'nun uçurunu anlıqan bozaq.
1: Sağzıl tələbdən, Nairi Tokturxanın mağazan yolculuk, Qabr Kustansızı, Taş
0: yolculuk, Taş yolculuk, Taş yolculuk, Taş yolculuk, Taş yolculuk, Taş yolculuk, Taş yolculuk, Taş yolculuk, Taş yolculuk, Taş yolculuk, Yəkə Maribi darısını aldıdın, Çinbaq acal tərəbki mağanda maşın bək köp, deydu badam taksi. Abdurim kaka qılan.
2: Oraya yol yapıldı, oldu yol sağrı. Harba azat yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba ilanlı yolu, harba il

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.

0: Hürmetlik radio anlayıcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Kanun Sözge Hemrah programımızdan anlaşanlarına karşı alımız, mən riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Kanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaştırdıq. 36 yaşlıq bir ər alemden ötdi. Anısı onun 87 oyun hesabat numarığı barısı tıkılış toğırsa da ər sundi. Programımızda aval bu aqtiki məzmun deqtinladı boludu. Bir aylan dostuğa 1 milyon 400 min yuan qarz berib durgan. Oylumagan yadın, o dostu tuyuqsız ölüp ketgan. Uruq tuqqalarının hammisi varislik qilishdan voz kechgan. Bu ahvalda qandaq qilish kerak? Programımızın davomida bu to'g'risidagi məzmunda to'xtalamiz. Avtomobil o'zaro soqilgandan keyin har ikki taraf o'z oldiga to'lam talab qilishdan iborat avtomobil sug'urtasi to'lam andizasini tanlagandan keyin yana qarshi tarafning sug'urta shirkatidan to'lam talab qilsa sud mahkamasi qo'llamdi. Programimizning oxirida bu haqdagi mazmun deqtinglar bo'ladi. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, endi deqtinglar bugungi programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Anglab atqiningizlar 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Hamrah Programısı. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbdisi Sılışıtında mas qədəmdə anladı. Programımız ne Sılışıtın əbdistimi anlaşılanı qarşalımız.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Hörmətli radio anlıqçı dostlar, 36 yaşlıq bir ər alamdan ötdi. Anısı onun 87 oyun hesabat numarığı barısı tıkılış toğırsa da ər sundi. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda aval bu toğırsıdaki məzmun deqtanladı boludu. Çın xanımının oğlu Gu İkis 20 yaşdan aşqandan başlap tor oyunuğa məptun bolub qalğan. Rəsmi xizmeti yok bolğaçqa, yıl boyu öydən çıxmay oyun oynıqan. 10 nəc

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqınınla qanun sizge hamraq proqramımız MD Fashion Spumuzğa kelgan uçurlardan dostlarga yetkizəyli. Ürümçinin hazırkı ən yeni yol əhvalı qarsaq dostlar Beijing otur yolu. Qashqarı şərqi yoldan Xınan şərqi yolğacha Şimal janıp yönüşte maşınlar biraz köprəkken yürüyüş astıken. Onun başqa ablat isimlik dostumuz uçur beribdi. Şimigo yolu Dongjuan yoldan Wenjuan qarbi yolğacha janıp şimal yönüldü mü? Maşınlar biraz köp yürüyüş asta dep muş yolu bölekleri Manqan dostlarımızdan diqqət qilishini tavsiya qilamiz. Onun başqa dostlarımız Xuijiashidagi Guangchangmi shu Beijingli Xuijiashidagi Guangchangning oldi taraflaridimi? Mashinalar biraz ko'p yurish asta, Tianjinlu umumiy liniyada mashinalar biraz ko'p yurish asta. Bo'libmi Tovuzchan qizil chiroqda? Shu Dabasadan Tovuzchan qarab manqan yo'nalish shundoqli qarshi yo'nalishda mashinalar ko'p yurish asta do'stlar. Andan Shinglilu Adil Sodisarayning atrofidagi bo'laklar shundoqli qarshi yo'nalish qo'sh yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta andan Ardaucho atrofi Jefanglu Ardaucho atrofida mo mashinalar biroz ko'p yurish asta yana qarsak do'stlarimiz Lungchuan ko'chasi hozircha ravon ekan Minjianing oldi tarafi ko'chalar ravon shu ittifoq yo'li bilan shu Ardaucho atrofida mashinalar biroz ko'proq ekan yurish asta ekan andan Taishan ko'chasi Sayram köli yoludan Weishing yolugacha g'arb sharq yo'nalishda mo mashinalar biroz ko'p yurish asta, Xunsa yo'lda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Xinhua shimoli yo'li Shaoximir atrofidagi yo'l bilaklarida qo'sh yo'nalishda mashinalar biroz ko'prakkan yurish asta. Guangming yo'li Sisimul qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta, Xunsa yo'li umumiy liniya qo'sh yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Sa yo'lning ahvoli qarsak do'stlar, sa yo'lda mashinalar biroz ko'p yurish astaroq. Bo'lsa do'stlarimiz mashina ko'p yo'l bilaklarda manganda cho'qin bexatarlikka texmi diqqat qilib qalaymiqan mashina masalan orliq saqlab mangan mashinalarning arsa qisilmay qatnash qayd nizomlarga angliq ray qilib mengishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Xuanghe yo'li Zhongyi doktorxona qarab mangan yo'nalishi ma Qijiang yo'ndan mashinalar biroz ko'proq yurish asta. Andan Vanda Guangchang atrofidagi yo'l bilaklarda mo hozir mashinalar biroz ko'proq ekan yurish asta ekan lekin alayda tosilgan ahval yo'q. Yana qarsak do'stlar, mavu Yishuan atrofidagi yo'l bilaklarida mo mashinalar biroz ko'proq ekan. Dashimir atrofidagi yo'l bilaklari mavu Dongfang Yibei, Huasi xalqaro Nork shartisi qarab mangan yo'nalishda Shenhuanlonning mashinalar biroz ko'proq yurish asta foydalanib qalinglar bu uchurladinmi?
1: Baxt va xushallikka to'lgan hayotlik safarda bir sirdishingiz bo'lsin.
2: Avtomobil haydab safarga otlanganingizda bir dilkishingiz bo'lsin.
1: Uydik chaqlaringizda sizga xushallik olib kelaladigan bir sirdishingiz bo'lsin.
2: Qatnashqa aloqador beshingiz qatqan masallaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib bizga hamra bo'ling.
2: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, anlabıdqınala qanun sizge emrah programımız dostladın kege uçur qarsaq, Vankonun atrapıda maşilla biraz köp yürüyüş astadiga uçurunu tapşırıp aldıq, onun başqa Aygül xanım da baza atrapıda maşilla biraz köp yürüyüş astadiga uçurunu beribdi, köpdün köp rahmet.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ın sevinodu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ın salmakçı boğan Tunci Dacıray'ın sığdırışını split verip de 12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki uy gerelleştirip sevinodu. Lüçün Yünşan Dacıray'ın kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesaj sonra.
1: 177 tür katnaş sanat radyosunun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

Özara mehir muhabbet yetkizüş, başkalarga yaxşılık kılış, kalplarını illiqlıqqa ve güzellikke toldurdu. Bundaq yaxşılık xuddi bahar güllerde eçilgan güllerin xuşiyididek, atrapqa xuşpıraqlarını tarqıtıp, kişi kalbini eytkusuz hayacanğı çömdürdü. Her birimizge güzel kalp ve güzel işler yer bulsun. Qadirli radio anlıqıcı dostlar, sizge rahmet eytkumba programımızın yaxtırıp anlaşanlarını karşalımız, mən riyasetçi dostumla Risalat Qasım.

Eladan kelgan tordaşlar bu bir jip yaşqa çin dilidin baxt diledi. Şu jaydiki amma qızğın kütüvaldi. Toy ziyafetidi köpçilik bir meydan xoşallıq üçün cem boldi.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, Beşin Supamızga kelgen uçurlardan Abletning uçurunu anglaylı. Qaysı günü mənmi Doyin Supsa arqılıq bir toyunun videosunu körüp qaldım. Bu Muşu videonun çekiliş qetim sani acayip köp, hatta netçi milyon kişi kögen aşında bir video qapdı. Andan Pinglünçüge, muşu söz qaldırış rayonuna nurgun başqa ülkedeki dostlarımız Şinjanın toyu haqiqatan bir qiz idi ekan, çoqum bir qatim qatnashib qish arzuyim ba, deb yazibdi yana ba'zi dostlarimiz bo'lsa, mushu Şinjanın toyini ko'rish uchun bo'lsimi, çoqum Şinjanga sayohatga boraman degandek, mushu Şinjanga bo'lgan mehr muhabbati, mushu toylarga berish istigini har xil shaklda ifodalabdi, menni ko'rib o'ylab qoldim. Mushu toy Şinjanın toyi orqali Şinjanın sayohatchilikni ilgari surishga zo'r foydasi bor ekan. Masalan, boshqa ulkalardan kelgan do'stlarimizni har vaqt qizg'in qarshi olamiz, to'ylarimizga qatnashib, bo'lsa bizning mehmonimiz bo'lib, Shinjangdan iborat mashindoq go'zal bir joyning nayti mehr muhabbatga to'lgan illiq bir joy ekanligini tushansa deb chin dilimizdan umid qilamiz. Qarshi olamiz, qarshi olamiz degan uchirni yo'llabdi. Rahmat sizga.

0: Yeni bir dostumuz uçur biripte, Zulbiye isimlik dostumuz. Mən bu 8 yılının aldıda, şu Arda Uçağı Dacı Yüyen'de toyumunu kılgan, şu vaxtda, toyum bulu atıqa vaxtda işkinci qavetdiki. Şu Bauşan rayonda nurgun sayacı dostlar, başka ülkelerden kegen sayacı dostlar, toyumunu süratki asaq bulamdu, dəb, naydı səmimilik bilen soru de, oy buludu, dəb cevap bəduq. Ulamı nurgun video tatqan buldu, Şincanın toyunu. Video tatıp apırıp dostlarga aildikilerge közetmek çıkarlıkını ihbarladı. Biz mi ulanı çıraylıq cozlağı təklip kılıp mihman buluşka təklip kıldıq. Şundakla biz ulan tən oynap acayip kızıgan bir toy boğan, toyum isim kip kaldı da bucur beribdu. Demek ki sayacılar Şincanın toyunu köge vaqtta özünün acayip tələylik müşeyi bir sayacı köge vaqtımda ərxil müşu örüp adetlerini, her kılmışında yerlik alaylıki iki boğan körünüşlerini körü aldık da şünçilik hoşal bulduk. Yani. Mesela Nurgun sayıatke kegen dostlarımızdan muşu toylanın astığı yazgan pinlülürünü okup kalımız. Nemi digen çıraylık, nemi digen güzel toy mürasımı bu. Nemi digen hoşallıkı tolgan toy mürasımı bu. Biz namı katnaşkımız ba, ya ki mənmə katnaşıp baktım, hakikaten bək kızıydı Şincanın toyu, pırsat bolsa, yeni katnaşkım ba, degendek sözlerini kaldırıp koydu. Biz mu, barlıq dostlarının ki, Şincanı kəge vaqtta çoxum toy ziyafetlerine bir körüp bəkşin için dilimizin ümit kılımız. Toy ziyafetini ötküzü vatkan, toy ilgilir mu, məncə dostlarının kızın karşı alıdı. Toyda teximicik mihmallarının kilip, muşundaq bir bəxtlik minutlağa, guvah buluşunu çin dildin ümit kılıdı. Karşalımız dostlar.
1: Köl bilen kumluk tutuşup getken bağıraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan sınırlı girek çay. Dakıl su, Şincan'daki seyya adet tariflindir. Menzir rayındaki mihmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996 25 66 666.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevinodu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkti Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışın ispli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidiki uy gireleştirip sevinodu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesele soram.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

Kompleksinin yenideki Jeli Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregece 5-6 kabetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jeli Mablaq Siliş Terakya Çekçirikti'nin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.

Çehreden tatlı tebessüm balkıp durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizge balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gül Gıncılar programısıda.

0: bu programını tırt soda çakış şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tirek ve Tirit. Tirek ve Tirit markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Korlada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24 dan 34 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutli, temperatura 19 dan 33 selsiya gradusgacha. Otishda hava bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha. Qashqada hava bulutli, temperatura 22 dan 33 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutli, temperatura 20 dan 32 selsiya gradusgacha. Havaraydin ma'lumot anglatdi.

Bu körgezme arkalık biz yana 34 yıllıkların aynı çağda Şinjan rayonu bilen naiti burunlu arlaşış, almaştırış, yuğuruluşunu başlayanlıkını namayan kıldık. Fuhao'nun kabristin kizi vilingan kaşteşi buyumları işçi de Şinjan'dan çıkıdığan nurgun xotan kaşteşi var. Kaşteşi medeniyeti bizden Junhua medeniyetimizden alaydiliklerinin biri. Nefs yasalgan Django dövrdeki tört tağ ayniki bu qitimgi körgezmede kişilerinin diqqatini tartqan körgezme boyun bolup qaldi. Aynak yüzü parqıraq, sızıqları rətlik, jallıq sızılgan şanxeti şekillik bezek addi hem körken bolup, nurgun körürmen qadimkilerinin kamalatki yetken öner sanetidin hayran qaldi. Mis aynak Django'nun qadimki dövrde uzak vaqt işiltilgen turmuş boymi. Hazırgıça məlum bolğan ən burunqı mis aynak yeni taş qurallar dövrdiki Çija mədəniyyətində barlıq gəlgən. Şang, Zhou sülaləri dövrdiki mis aynaknın şəkli addi bolub, köpünsi geometriyalik naqışlik, yaki sidam yüzlük aynak edi. Django dövrge gəlgəndə mis aynak qoyuş texnikisi tez tərəqqi qılıb, naqışları və tutqıcı tədirici köp xıllaşqan. Körgezme kılınan tört tağ ayniki dəl şu mezgilde yasalgan. Ən çoğur mənigi egi bolğunu şu ki, tağ xeti naqışlık mis aynak Şinjan'dan muqizi bilingan bulup, Şinjan muzeyda bu türdeki mis aynak körgezme kılıngan. Şinjan muzeyinin tatqiqatçısı Adil Ablız mundaq dedi. Bu türdeki mis aynaklarının arqı tərbideki baş teymi naqışı tağ xeti bulup, sani 3 tağ, 4 tağ, 5 tağ qatarlıqlardan ibaret. Şinjan bugurna iyesi. Manas nayiyesideki arxeologiyalik tekşürüşlerde birdek tağ xeti naqışlık mis aynakla garibke bardıgan poyizgi çıkıp, aynı çağda ämmi yerini serik kum kaplap durduğun kumul nomgı geldi. Dastlab kan rayonudagi kelgende, uydan çıkıp ayılınıp kirse iğiz ve kulaqnın ämmisi kum otulup gitetti. Kecide derezi sırtıdaki kum şığıl avazını anlap, okşaş türkümde gelgen nurgun kişi 3 ayğı parmayla arka arkadan ketip kaldı. En ahırda 130 netçe adamdan pakat 18'i kaldı. Sön ve cün del şularının işidiki biri idi. Üstü uçuk kömürkanda ayrış, kezişten toşuşukçu bolgan her bir halkını o bir-birlap toluq egiledi. Yazda 40 netçe gradusluk yukur temperaturağa bardaşlıq berip, kışta 0'dan tüven 40 netçe gradusluk qahırtan soğuk qarmay, kuruluş uğrunada tamak yap, yetip kopup, bir addi işçidin qadam mı qadam bexatarlik, muit qoğdaş sahasıdegi tayanchqa aylandı. Nurgun kişinin nazirde kömürkan, qara, meynet, qalay mıqan degen sözning yana bir namı bolsumu, sön ve cün yanılı bu qiyin məslini alqılmaqçı boldı. O, 10 neçü türlük muayet qoğdaş boyunca başkuruş tüzümünü başlamçılıq bilen mükemmelleştirip, kollektifte başlap dövlet içindeki çoğun tipteki üstü uçuk kallarığı berip, təcrübe ögendi. Kan rayonunun ameliyyatı birleştirip, su sepip çan tozanını azaytış, çan tozan tızgırlaş doğru süpürküş, tasmılıq yepik dosuş, şiğil bilen kaplaş birleştirilgen universal tüzeş layiyesini otturuğu koyup, taş topu dövleş meydanının tüpırkını, tüzep paydılmış nisbitini kademe kadem 90%'ın köpürekke östürdü. 2020 yılı Bay Şihu üstü uçuk kömürkeni dövlet derecilik yeşil kan bulup tekşürüp ötküzü vilişten oğuşluk öttü. Ilgırkı kumboran emmi yerini kaplıgan çöllük kan rayonu bugünkü günde yeşillik bilen pürkendi. Hazır kan rayonunda 5G adamsız kan avtomobilidin 600'ge yakını işe kiriştirilip, adam az bolsa bexatar buluş, adam bulmasa bexatar buluştan ibaret aqli iktidarlıq işlep çıkırış nişanı işe aşırıldı. Son ve cünyene aqli iktidarlıq kan boyunca məxsus tərbiyyiləşki qatını işe təşəbbüskarlıq bilen tızımıltıp, təcrübesige taynıp, yuşurun xayıpını bir mübür təkşürdüğün peşqadam kan işçisidin çoğun sallıq məlumatlarını körüb düşünənləydiğən, akıl başkuruş tızgirlik süpsidi məşğulat qılanlaydıgan texnik tayançıqa aylandı. O yana yeni xizmetçi cezmen aldı bilen birinci sepki berib, 3 ay işləşdən ibaret şagird yetekləş qaydısını bekitti. 18 yıldan buyan ilgiri keyin bolup, bexatarlik muayet qoğdaş sahasidan 12 nəpər yaş texnik tayançını yetiştirib çıxıb,

叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔

Dostlarımızdan Nurun Sahan diye dostumuz yaxşı müriyasetçilerim şu tanışıqışının kulakı təsir bulamdı deyip. Hem de asıl bosun təsir buldu deyip oylayma. Çünkü avazını bək yukarı koyup anlığında yakımsam şu tanışıqışını takıqan vaxtı adıdan ziyade uzurab ketkende xudi. Telefonunu yüküp oynağanda közge, mingi təsir yetküzgendekmiş tanışıqışını cek kulakı takı olsumu. Belki şu anlaşıqda darığı təsir yetküzemki deyip oylayma şu dostlarımızın ki şu tanışıqış taqıqan vaqtını muvaffaq kontrol qilishini, anadiki avazını muvaffaq kontrol qilishini chin dilimizdan tavsiya qilamiz.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge selip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludugallar yeneli şu taksiciler. Olar 107.4 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 107.4 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 107.4 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydiydi. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıydı.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki uyu gerallaştırıp sevindu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 107'de Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydi. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balkısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre gıca 5-6 kavetlik liftlik güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Sitovalısın

0: Küçük kere alaysız. Telefon 0991-257-428. Şincan Cili Mablağ Siliş Terakiye Çekti Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmayı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programması Hatnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Hatnaş Senat Radyosu'nun Hatnaş Liniyası Programı'sı.
1: Hatnaş Liniyası.
3: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğu Neslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi Yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara qaydan. Belgilik ağırlık saklan. Süratini aşırı ötmeyi bir xatar avtomobili edeptin içi aman uyunuzga qaytqaysız. Hürmetlik radyo anlıqçıla. Üçten kılgınlık hayırlık olsun. Katnaş liniyası programımızda yaxtırıp anlıqaysıla. Adılca Abdülmet Tezlek olduk salam. Qadirlik dostlar programımızda başlı olduk. Radyo alır ki barlıq anlıqçılar salan tek çıksak yol uçurları bəgəş, yerləgəş, qatnaş qıdayar su olmasadlar var, soru qaşman qaysıla. 5 numarımız XC1074FM, Şincan 1074. Dostlarım uçurları kəkiş boğarlıqda, Mərkəz Şəhər Ürümçinin ki yollarıdın bir uçur bir ütəylə. Hazır nozda, itibbaq yolu da maşılla bir az köpkəyini, muşu. Şimaldın canıp kumangan kısmı ya. Olup mu andım o şu Çoğumbaz Atrap'tan Toğuz Can'ı bek tosulupdu. Muş Toğuz Can'ı ütkesi herhalde ravan ahırı şu Tabaca veyma odasa Muş'e ne aldırdık ya tosuluşunun ahırı. Hem de muş şu Toğuz Can'ı çe bir yer ütkesi herhalde ravan. Hem de Sayılı Kongoy Körük'ten Kızıltak'ı manganda cınıptı şimal kımaşırlar köp. Oğlum Halık Yül Körük'ten Kızıltak'ı lıkkıdı. Hem de onun başka mı şu Şinhua Şimali yolu karsak. Şinhua Şimali yolu Daşim'in tereptin Sisimol. Şiraca o Kızılçırak'ı. Yani mı şu Şiray Guancağın Sisimol'dun da şu Daşim'in. Koşliniyede Şinhua Şimali yolu maşırlar en tane köp. Hani kendin mı şu yolunun tesirde hem de Körük'ün üstüdü mu hazırak. Jıgılışpa. Xalq mavo şira çaw arabçon görüp nosti. Adin kendi mavo joy şu entrepten kilip CC malını aldık kegçe maşallah nayt köp. Onun başqa hem de Çunsay yolu Ürümçilik İğiz Boşluğu doktorxanasından aldıdın. Bu şu Şinhua şimal yolu qarab manganda maşallah inta köp. Hani gel Longchuan köçüsü de mu azıraq tosluşma ke dostlar. Longchuan köçüsü yine Abdunur Ali Xalıq doktorxanasının şimalı iş kesiş xanzı qarab manganda doktorxana aldım o maşallah en tayin köpke. Xalıq yolu körgünün üstü masay yoludan Xalıq yolu körgü çıkıdığa yeme o tosluptu. Xalıq yolu körgünün üstü de maşallah biraz cek. Hani gel tinişlikçana böyle qarab baksak hazır. Muşu Anıballa doktor hanısı Bacay Yuen'den aldıdın. Muşu Senş Kansı terap yine yüzünge köçeyi kızıqıca. Maşallah biraz köp. Kendin Çin Dada Mavu Dabızadın Çin Dada Mangalli niye? Maşallah biraz köp körük nasıl diye. Galibiyet yolu ravan ki. Yen en yolu herhalde ravan. Daben terap karsak daben beylu. Tamam beyli olmuş o şiğini aldı da adamışla biraz köplük eğer tosulup kaleş yok biraz çıkmışla yolda. Onun da başka yine Abdan Umraylı Huangkı Cumhuriyet Doktor Hanısı Huangkı Yuli. Hani kendi Hoten Kutsi. Hıtya Arcı emese Hıtyenci. Bir şey de zırak tosuluşpa. Muş Doktor Hanım adrabıdaki yolda biraz tosuluşpa. Bir ülkesler avan ki kendin Şivayuhan Yamalık tonul tarafı astı taraf Maşılar biraz köpke körük nasıl de. Bavşa yolu karapmangan da yamalık

Adırlı dostlar, programımız da almış adı doğal vatanınla katnaş leniyası programımız. Programımızda ilgiz boşluğu sağlamlıkla köngül bölüldü Allah'ın yakışı talışı boğan Ürümçi şehri Şinhua Canıbı yoludaki Şahzat ilgiz boşluğu ambulatoriyası alayda talep kılgan. Telefon 0991-322-98-98. İlgiz boşluğu dair meseleler olsa Şahzat'a bir çalan tavsiye kılımız.

0: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доо маңындагы яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толук отур мектеп. Чоңбаза ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Кадырлык достор, программабызды алмаштырды. Керемжан, бувак балам баты, аялым бувакны кенинде тутуп болтурса, 10 жаштык балам алдады, бейхатерлик тасмыз такап отурса дигейди. Сиз мында дигей билен адис кеп чыкса, бувак балыңыз, аялыңыз, кичик оглуңуз хаммысын хайлы кылып койсуз. Сиз бир ролун туткучу болуш салайтыңыз менен биринчи айылдын төрүгө, экинчи шопур болуш сүптүңүз менен бүтүн маселият сизде. Шунун үчүн канунду белгилеп берген утуру шекли менен деп бирей, э? Бувак бала кучакты туруп тутуп олтуруш кылбайды. Аял маселен я алдыды, я кейинди, каяда болуштун катынан назар тутуп олтуруш кылбайды. Чокум бувактар орундукту сепleyimiz. Бувактар орундугун сепleyimiz. Анчен дива биктимиз şu орундуктунки. Бихатер мезмут болуду. Аялыңыздын кучаклап отурушудан бихатер ва кучаклап тутуп отурушудан чың болуду. Бу бир. Аялыңыз яны да отурду. Түшүндүңүзбү? Аялыңыз яны да отурду. А бувакны, бувактар орундугун сеплеп, бувактар орундугуна жаткызып, аялыңыз анчен дейин такап яны да отурду. Ana kendin 10 yaşlık balınız aldığı oturuşka hiç toşmaydı. Bu balınız mı kendi de apısının yanında en çendeyin takıp oturdu. Tuluk buldu şimdi ama tuluk ağıdaki 3 orun tuluk buldu. En bir hater buldu degen gibi. Bu şimdi bu anda siz rolünü çın tutup en çendeyinizi takıp aldığınızı karab bir hater hatırcam maşinaydıysınız. Hadise yüz vermiş o. Hiç kim kalmaydı. Navada. Almadız. Yolluda. Yukur süretik taş yollada. Şerçide. Ög biriş, giliş, apırış ceryanda. Hadisi yüz birip kalsa. Muşunda usulda oltuğuzup yapmansanız. En bir hatar bulundu. Ayağınız kucaklap oltuğandı mı bir hatar bulundu. Şimdi azma. Kanunu belgelenge oturuş usulmuş. Энди балыңыздын еш тошканда, энди алды дол тогузуп, энчендей такап чийим олтуруп маңсы болду. Лекин бу вактан да эп маңымыз. Мушу боюнча кылың менче. Азыр бу вактлар орундукум кыммат эмес. Торлардын көрүп экин. Бар бир балларды тошуп апырып экилдиге ишпа бир эп койсоңуз чоң болгуч 3-4 жашка киргиче олтурду онунда. Бу вактлар 0 жаштан 3 жашкача дейдиган орундуклар ба азыр. Найт бижирим. Эзан алгылышып кагыды такс булаңып чикет кедекне аммай обдан бежиримди элеп машинага саплап эпмешаңдар тавсия кылабыз. Уламда сиз азыр оглуңуздун маслиятын сурайм деп кейиндик аялыңыздын эң муйму аке азыр. Бу акбалын тутуп болтурс болмайды. Агарда сиз бехатер айдыдыңыз, э? Адыс дегеннин алгы деп коюп келмейди го. Kollarını sangıltıp deydi. Cimmedik eydidiniz siz. Raytır ayıkıp eydidiniz. Raykılanma. Beş kaygan bir şöpürden bir skip kalı diye yaş balladığımız guppan guppan o yılan bakırı kaçıp oynayıp kokluşup oynayıp şuna olan tezirak eydip kılıp ya kaynağınızın gömlü üstüde ya bekanağınız üstüde şunda çağda kançılık kıkılıp gitti kallığını siz eskılanmayız. Siz kançan dayda kabir onu tutsuz. У кыкылышта мисалы азыраклам үсүп койсу кейиндин. Аялыңыз балыны кучаклаган петти тех балыны кучаклаш инкас келемдо кеммемдо анда адисиде. Каңкып алдыгылы үсүдө айнекке. Алдыгы чыктыды. Я орундук кусуду. Шундан ярлынган кеп. Шуңа ошо орундукту элеп саплап аялыңыз яныда бижирем ултасын найт хатыржам. Сизми хатыржам машина айдайсыз. Ya şeyden şeyge menla, ya yöbek menla. Hatır cemansıyla. O abek bicirim emes mi o? Şu mu şirayetini siz hazırlayıp bir an Keremcan. Ulan da onu da tutup oldu musun bu vakti? Hoş, şunda olsa yine uçurluğa kara bakayla. Ali canlı uçurdu. Ya maşan tonulun çıkıp güçün yolu uçuşu kızda. Maşallah bek çıktıydı. Sıdık canlı uçurdu. Tişlik mi alıca ideş, yakışı mı avalanlı ideş, yakışı mı ideş. Kaşka ayrı durum yoldu maşın çık ideş. Dikkat kıp menler şoparla. Adılcan keyfiyet yakışı, özünüz yakışı mı ideş. Tamak hidinli mi ideş dedim. Oho, Sıdıkça ideş, rahmet ideş. Eval sorunlu, rahmet, hoş olduk ideş. Selamet bulunlu ideş. Ya eken birinci başlangıçtan aldı da yoldu maşallah biraz köpteydi adam taksiye. Hoş yine uçurların içinde o yöngülü ütümde o karsak turgun cevap endim. Toktan ha?
2: Barış yatırsa teriyasasın aşırasanlar size dostun aklı baynasın yolu sürersen aklı baynasın azat yolu koğuşsun istiravancı mı?
1: Buldu rahmet öz hal efendim.
2: Abi de kadar kavalım yaksın.
1: Yaksın sen?
2: Yedinge yüle. Şeyce efendim yedinge çeyri çıkarak benim sen şansı tarap mağayını sattın bunlar ki.
1: Buldu rahmet. Un zavutunu aldıravan dedi Seher Bulbul'u. Sıbır pravam. Pul töle birinci turunu berip ötken balam. İş orniga qaytadigan bo'lib qilib, demakchi qolgan turni o'z tug'an joyida bas bilan bo'ladi. Bo'ladi. Lekin ish o'rinda shu o'zi tug'ayadi, oxirin chiqirib yetish kerakchimi? Oyagi berib, ikkinchi turni, uchinchi turni berib yetib, yana bir qolganda yenib kelib, endi ish tugagandi, men aram mezgilda men qaytib kelib, miyadi berimdi sunmaydi. Birli o'tkash fursat va shu o'tkap qolgayadi, oxirin chiqirib yetamizmi? Siz degendek bazen şoförler küçük ballarını keyinde tutup oldursa o meyli yanında şoför orunduğu da oyunu tutup oldurdu ki oyun tutup oldurdu ki aklı meyran bin o şu ay Allah'a dedi bazı dostlar şu sel karaydı bir ay hadis yüz bir kasa uçadı va onu üstüge aldırdı ki yalkaltısının mı bismi ne Newton çıkıdı. Zərbə ilə etilib çıxdı, kiçik balları izib qoydu o məngəsini. Aş aldı da bəzi putni ep qoyub oturdu qallıba, nayt xətərlikdən qalmış işlər. Xoş. 174 gündə proqramını alayım mən. Şoförlük kəsbini böyük kəsbdə kəs qılıman. Qılıb atqan kəsbimni şoförlük kəsbigə şoförlük kəsbini büyük kesipte kesip kaldım. Kılavatkan kesipimi şoförlük almıştırayım gideyim ya. Kaşkaşar, Maralvişi. Dün Abdülvahit Efendi deydi. Töpüge bir şipin yollap koydu. Bu nemi şipin de?
3: Şoför ustamla mavu unamma o ya çüşünme mava. Mavu nemişem de?
1: Bildi.
3: Mana mavu hazır. Halık yılı ya mana. Manda kız karlık işini kırdıkken sıla ya.
1: Ben acayip kız karlık işini baykamadım ya bu şöpinde. He?
3: Şöpür ustamla mavu unamma o ya düşünme mavu.
1: Şöpür ustamla bana evet köstüp şöpür ustamla sorarsınız. Şöpürla görenmeydi onu. Ben baykamadım ben gördüm. Neymiş? Ya toktuk maşanlı kök peyce otosu takıp yaptı demekçim o ya siz ben nimi iş baykamadım. Eğer şunda olsun bu pek kızgarlık iş yapas ko. Hoş uçurlar karapa kayıl nomin baba.
4: He hoşunuz yer mi yaksınız siz?
1: Yakşım siz.
4: Sizin sırayla bir nefret var idi. Üçkâhlık toksuzlarını gerek kılsak. Üyünün aldığa sonu tömürler yıkıp aldık Allah'a. Setiversek balamdı ya bombamdı.
1: Bırak kılıp tapşırmayız bırak zavutuğa. Setiversek namımızdın üşmeydi o. Çıkansa kuyurup ma namda üçürmediyseniz aş tepkel aşını bırak kıl deydi o. O tömüçüki setiverseniz tömüç ispat çıkırıp remmeydi o. Tömüçünün ispatını çıkansa itiraf kılmaydı o. Ma tömüçüki setiptike demeydi o. Şu meks bofi çanga, bofi zavutu tapşırıp, ispat çıkırıp es çıkan soğuk tapşırımız endi namağınızda üçüdü. O tömüçü tömüçü savudu ekitüdü. Şu tömüçü kisetip etken bilen tügeydü. Namağınızda mengü ilıklık turdu. Üçüremeysiz. Hoş, onda olsa yine uçurlarına erzat polo olsa bende. Ayağ, daşımı ayak çağırsın aldı yollara bandıydı o. Yolucu'na uçurdu.
5: Birimiz 74 merkezde örümcede yolucu'na kol halim gördüm. Kıravan ziyade içinde çıkayla ustasını aldım. Şimdi kıravan çekme.
1: Buldu rahmet sizge.
6: Yedin gece erikme ağızına mı alacağım? Bir kaç değilim. Bir layık içi duranlaşıyla kırkını küçük yaptım. Şu sebeplik kubullar zira kutlatken yani.
1: Buldu rahmet. Yettik kız.
7: Biz 74 yukarı ya. Mavva. Kazan görürsün, sudurlu görürsün, maşallah sözgürde.
1: Makul Şireli, nurlu kuyudur avan deydi. Abdurrahman Efendi, benim yakınımmış, yakında arak içip, ehetsiz maç neydi gen? Kandik arak miktarı 23% çıktı. Esta, yine azırak bir saat uklap kopkan boz, 20'den tüven çıkake, 23 çıkıp kalan gepte. Bu arak içip abdumobulayı deş kılmış iki kırdı. Yeni maşında bir adam artık 7 kişilik maşına 8 adam bak. Vaaah. 7 kişilik maşına. 7 kişilik maşına doğru. 8 adam besil galette. Tuhtan ve. Ben bir karab birey. Hazır. Siz nereden katınışı atıyorsunuz? Abdurrahman Efendi, dostunuz dediniz ya, ben de sizin okşaya da koptum. Arak içip, etişige tutulgan. Yani kandaki miktarı 23% çıkkan. Bunun kumunda kıldık ya kıran ha. Cucağa 23% çıkan bolsa arak içip attı mobilayı digen katar. Can kavuç yaşı can liu güye dedi. 6 ay parası tutup kılındı. Maşına ideşki bulmaydı. Fakuen 1000 yuandın 2000 yuan geçe. 1000 yuandın 2000 yuan geçe cerimane. Bir katımda 13 numara tatılıdı. Pravustan. Bir kıtımda 13 gün yumurta atıldı. 1000 yuandan 2000 yuan geçe cerimane. Pravustan 6 ay tutup kalındı. Tutup kalınken deyken KMOGİ birinci türünde intiham verip ötken deyken enden Pravustan eslik oldu. 6 aydın keyin bu cereyanda maşinayı da şıkkattı olmaydı. Maşinayı da kalsa vurunca aşır bulup Pravustan abdumobil eydigen salayette yine 15 gün cüylü okulup 2000 koyacağım anı bu cereyanda. Bu bir. Hem de çoğu zey oğan bolsa aile maşinisi. Beyfinci arşı deydi. 20% aşırı beydigen bolsa. Meslen 5 kişilik maşında 6 eden bolsa deyin gibi. 20%. 5 kişilik maşında 7 eden boğan bolsa. 20% yukarı bu hesaplandı ki. Hem de manında demek 7 kişilik maşında 8 adam ne yapman dediğin gibi 200 yandan 500 yan geçe cerimane 3 numara. Demek hazır koşulup cemi 13 numara, cucağı 13 numara, çoğuzağı 3 numara. Yani 3 numaradan 6 numaraya çıkıyor mu? Ben hatta da koydum. 3 numaradan 6 numaraya çıkıyor. Şu beyefinci arşığı, beyefinci 20'den yukarıya 20'nin tövengi karta 3 numaradan 6 numaraya çıkıyor dedi. Ne vardı 3 numara olsa cami 15 numara. Eğer beyefinci 20'den yukarıya 6 numara cami 18 numara deyince. Cami koyan farkı 2500 koy. 2000 koy. Pravus 6 ay tutup kalındı. Pravus diyor şov buldu deyin. Nazirya intihamını bırıp esle kildi deyin gibi. He? Muşunda bir taraf kılındı ki. Eğer de dostumuzun yine bundan burun kıçan kısı diye muş hatırsı da cinayet ütküzüş hatırsı da ya ki katnaş muşunda katnaş kanunu rayı kılanmay kanunu kılaplı kıpkakan çan kısı bup kalsa bu ikinci kıtın bup kalsa bu iğrıltıp ceza verilir. davadım. İkinci kıtım tutulup kalsın. Müşün dek hep. Şu oyla pek Allah'a bu telesini mi Allah'a hesapta. Yani 8 adamını bilse, bir MPV maşını mı, bir SUV maşını kendi ha. Lıkkıda akşam ottakan sorundaki naştık etmeyi yapıken tükümde ha. Ha? Ettiken de kopanla naştık kılımız de. Yetti mimanını besip, 108 ula. Naştık etmeyi istedigen de boğa işten ha. Hoş, dostu yine uçurluğa karabakaylı. Toklık maşının Peugeot'sa okşaydıgan numar kelikin, bu maşını toklık tutsa, kökbey. Bunda bir markanın çoğu maylık maşınsını mı çıkartı da hazır. Mesela şu maşınların maylık maşınsını mı bu? Sap toklukla emez, maylık. Yani kendin mavi, tok may arlaş, may tok arlaş. Digendek. Hundun. Çöndiyen digendik. Halil efendi.
8: Abilden yakıştın mı?
1: Yakıştın mı?
8: Halil efendi. Kesinlikle halık çöğürü çıkıştı. İyi kar tutmak getirdim.
1: Oldu yine uçurladın. Çanlı görük astı yollara bandıydı. Rahmet.

0: Özal.
1: Halk meydan etrafı diyorlar. Önce ayrıca ağabeyimiz ki Rasariyan açılmış çıkarttı. Bekli ağabeyimiz kim bu?
0: Şu, Abdet efendim.
2: Yaşı ve eser çadırca.
0: Yaşım ses.
2: Onun eser beyin bozulmaz. Benim namımda sırak saksayı bekçilgen. Sosçuluk bayıda şıkaklık. Bu sen konuya gitti. Ben bunu almıştıray diyeceğim. Ama konusun yanası almıştır. Ruvanda almıştırsam. Matosu benim namımın çıkmadı. Ya ki manın etmişini yeni yeniden almıştırmanın bu.
0: Sizden namaz duruyor vurdu. Sizden namaz duruyor vurdu. Şu numara taktısını yeni kayıt işlerseniz mi buludu o bekitip. Şu numarını işletim edip. Şu sizden namazda duruyor vurdu. Eğer sizden namazda durup yine Gönüs niye almıştır siyasi duyuca almıştır ulaşırsanız bulu da. Sana namazı çıkır yine mene. Stoluk. Eğer başkalarının namı da olsa şu başkala biciriş gerek bu işin cuma. Siz biciremezsiniz. Başkala şu namdik edem biciriş gerek. Şu namdik edem şu siyasetten Behriman bulalaydı. Numin baba.
3: He abicim resmet. Sizi hoşlayacağım dedim ben. Kapımdan ha.
0: Ya gerek yok.
3: Yoksa mesaj verdiniz. Benim oldum amca.
0: Rahmet gerek yok. Badam taksiyle uçurdu şoför orunduktu küçük balını olduğu kuzuş adet işke. Bir kuldur ol bir kuldu küçük balı bile mi maşineyi dediğin şoförler mi kılıf şuku diye müşküledi bana dedi. Mer...
3: Doğumuş şimdi olaklar özü bir şimdi basın alttan. Doğumuş şimdi üzülüyor.
0: Ne mi o?
3: Sonu
0: olmuş gibi olaklar gözü bir şimdi basın alttan. Abim kadem uzun çimde makul. Yine uçurladım. Bekti yolu revan deydi o. Say yolu koşumçı yolu. Kızıltağa çıkış yığız intayın tosulup gitti deydi Abdullah Yopur'a. Say yolunun koş... Say yolunun Kızıltağa çıkış yığız tosulup gitti peki. Bu da şunu yoluydu. Bu da karsak yege uçurladın. Alca yakışma hazır ki 7 kişilik maşını bir adamla artık saldıken 20% işip gitti. İşip gitken buldu. 20% tövbe boz kaç adam sahne buludu uçakta. 20% işip gitti demek ki bu. Buludu yine uçurladın. İmamcan divanını aldırdı maşın köplük yığır tosluş yok deydi. Buludu bege uçurunuzu köprak mehette. Yine devamlı uçurladın. Karayımız kege uçurladın. Bana bu hakiki heveskar ki de pırma o tankı sıbay maşını bütün koçaklarını maşının işte teşi urun ama o ögüsü keyni kuyruğu keyni zapas çakının üstü bütün koçaklarını isip çaplap menüp de he bu mu hata hazır mı çocuğunla ağızı yutudu bunlar başka şoförlerinin dikkatini çeçi yutudu depço. O sırtta bir mu mesela işte kuyduğalı cıkko mesela ilgandak cıcuşalını otta kızıp kuyduğan hani kendin bir olmalarını çaplap kuyduğa her kıl koçaklarını bu hem de özünü nümkümgan bile mi başka belli gitip bakan şoförünün dikkatini çatıyordu da dostlar sırak ilan denge kaydı kilimiz.

0: barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
1: Toğra. Sizin köyünüzde 107.4 Katnaş Sənət Radiosu'nun doyun numarı. Ondaq bolsa oñ tarapdaki 107.4 dep yazılgan çämberekdeki koşuş belgesini besin. Şu vaqtı siz 107.4 Katnaş Sənət Radiosu'nun doyundaki sarxıl mazmunlarını her günü körelaysız.
2: Mubadı siz 107.4 Katnaş Sənət Radiosu'nun doyun numarını izdevatkan bolsanız, şeyce 1074 nikirgizip koşuvasanız, biz siz üçün tayarlıgan Katnaş mulazimet uçurları. Kızıqarlıq, sın görünüşler qatarlıq, rəngdar məzmunlardan qanğıç ozlarını alaysız. Köngül qoyup tayarlanğan bu məzmunla sizgi şatlıq bəxşi etip bilen birge, sizni yana türlük bilim savatlağı egi kılıdı.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu'nun doyun süpsi, sizning doyundaki sırdaş dostunuz bu qağısı.
0: Esiniz de bolsun, izdash numarı XG1074.
3: Şeyce 1074 da?

0: Uzun bu tüke bil bir yay çıkmağılı.
1: Şu buna.
0: Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükini bir içip ver ha? Sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bizem turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy, meyli bir içip verin ha? Birden sergidep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Hacet soğukken.
5: Nim diyen çıraylı.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kısa ulaşı. Ayıp mısın?
0: Balam.
1: Gel kısa ulaşı, kutkuzunla.
6: Ata anılar vəqədin keyin qancı pushayman qılsanlamı ornığı gəlməydi. Keyinki pushayman özünge düşmən.
7: Balınızı köyünsiniz, balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.
8: Ben kendim kimsin olma alacağımışım. Bağımlı olarak patlımla intihar Her şeyi bir an için var.
7: Bunu da öz hala ben rahmet. Tahir efendim. Yakışır mı siz?
8: Yok haberim abi. Sen doğun değil, kırsın şu yentirek. Peski karat manganda. Ben bu yentirek karat mangayı. Maşallah, kutusu şehir. Ehtimalı Allah ayrılıp mansur şöpür dostlar.
7: Bolu da rahmet ve gel uçurunuzga. Yine uçurladın. İsmail'in uçur Cican Gavusu Koç Liniyede çöl yülen hında deydi. Maşallah na ait küpke. Koç Liniyede. Hayır durum tesir ettik öyle.
9: Selam Adılcan. Bu 15 numar 16 numar 2'sini kıldınız bu. İkini şirin bayağı ayağın. Şu o 13 numar. Bu kandığın kanı yetkize avustan bana de.
7: Tatip, tuluklap, tatip. İşte kılığa inip. Yine uçurladın şoförünün yenideki orundukta buvak balını tutup otuz çoğuza hesaplamdı. Kendik orundukta adam yok. Yani maşında üç adam bulup şoförünün yenideki orundukta buvak balını tutup otuz çoğuza Meyli kayada otasın bir adem hesaplandı ha. Bu mesela Abdumobil'la laylengende 5 kişilik dep laylendi. Vugrın dep hesaplaymız 5 kişilik. Herkes 5 adem bir 20 adem dep bunda uqturuşqanmayı çıqamaydı şundaq qo. Yaki 4 çoğ adem bir kiçik bala dep uqturuş O adam hesabı da hesaplayımız. Mani bilirlene Küzeynek isimlik mal Küzeynek'in ismini çıkarmağın dostumuz. Buvak balı olsun. Hazır bu. Mesela ne? Mesela ben de deprey. Mani bunda oylu olmalı ama uçak küçük balımı insan. İnsan dep oylayla. Adem dep oylayla. Bu küçük uçak da hiç mi? Yan çıkımı sevasan buldu dediği iş yok. Bunda iş yok mu? Adem. Mesela. 5 adam kitip arsıyla maşında. Bir iğir boyu ayal, kitip ağaç. 5 adam. İğir boyu ayal. Uçakta 5 adam hesaplayımız kına. Menzilki bağışsı turpanı mandanla. Ayalınız iğir boyu 5 adam apıdadınız. Turpan bağış ayalınız yengip koydu maşında. Ol top gettin lan çoğuze. Manda iş var. Manda iş var. Muşta şekilde demek ki hem de. Ama rinşin hu adimilik cahette epitkanda. Ne vardı şunda bob kalsa. Bu ciddi kutkuzup. Yo apırdımız hem de üyedim ha. Min içtim burun beş adem tık menzilgi bir içtim burun altı top kapsıl de. Bunda cerimanı koyu etmeydi hem de adimilik cahettin. Ama maşını yengip koyup da hep yuvarlığını maşını sık kücürüp hep kutkuzup yapmamız hem de. Lekin. Ma o şekil cahette mi? Misal gibi bir adı mı? Muşun da hemde. Kosaktın çıktı. O adam hesabı da hesaplayımız demek için. Çöndüğümüzün, çöndüğümüzde hazır.

Şuna boynunuzda otağız olam siz, ya kuçkunuz pebli botram. Ne, dılı tutup otasınız. O bir insan, bir kişilik insan o, bir adam. Mündak. Hoş yine uçurlağa kara bakayla. Kotunuz balını tutup kendi tuttu somudum da Muhammed mi siz bu abin neymiş kuatkan size bu siz nimde vatkan sizem de ben nimde vatım siz nimde vatkan sizem de hey Muhammed yine yolu çöreye halık yolu körükün emirgi mangalini yedi maşın selce yaktaydı ha Bolu da belki avçur Allah'a köp rahmet. Dostum biz küçürler Karabakaylı hazırında o karşısak dostlar. Ooo keşlik Van Gogh'un keşlik katan sonra kurup bellemez gibi başlanıp tutma. San Fango Beylu trepti maşallah ait küyüp ki yine Yaşan Conlu Çentangcan öyle karap mangandı cınıp tutma tosulup da. Sayı öyle yedinle müşü halık yoludun Kızıltak mangandı tosulup da. Yingçoy yolu Beijing Cenubi yolu tosulup da. Nikeyini Beijing Utturu yolu tosulup da. Bayağı digendek Jichanga olsa koşulun ya da maşallah en tayin köpke Beijing oturuyolu koşulun ya tosulupto huyran da adav Hongguanshan tarafı Kalakarajı'nın körgesi merkez tarafı tosulupto Yöjünge kutsi deydi Yönüma boğdu yıldın hıpin nalı uçya deydi tosulupto maşallah köp İhtipak yolu yanıla Tüvenke tarafı çoğunbaza tarafı maşallah na ait köp Yüsencan'ın uçuru atışının kuruluşulura bağın deydi yine uçurlardan Muyasser'den uçuru Adılca yakışımız Şida Çavuk Karap Mangan'da Dostluk yıl taraf maşallah biraz köp Körük nomsudu maşınca yakta uçuru yıllap de Bulu da bege uçuru Allah'a köp rahmet yine uçuru begeş manga isle Ondan sonra dostlarımız uçuru onları begeş minla Damlık köylerden alayımız

0: Hoş geldik dostlar programımızın vaktimiz kaptı. Alımcan ve Mavu yine bir anlık uçumuz. Kaysanlar tanla. Sırlık. Sır. Eşke alınan pikir okşeşke. Ben çüşendim. Hem de hazır okup çüşendim. Şu edem ba aldıdı balını tutup oturuyorsunuz. Çoğuzey ulan diye yenge. Hem de bu minan çüşendirişim bu. Hatta meske oylayıp baksam. Çoğuzey gibi erilge iniklimini çüşendiriyor tuttum hemen he. Çoğuzey kanday olsa çoğuzey buludu digenge iniklim biri bitiptim. Yani şu bana da bilip aldı çoğuzeyinin kanday olduğunu. Hem de üççeden bağ bir buak bala kuçuğu tutup otaz bulmayı digenge programımız başınıplı buaktı. Ben nait izip işçirip etken tohtulup. Çoğun balla orunduğunu ulu uzup etmeniz gerek kuçak tutup oturuşku bulmaydı. Meyli kendi olsun meyli aldı da olsun kuçak da tutup oturuşku bulmaydı. Dep çüşençi bilip ettim. Orunduğunu balla orunduğunu buak orunduğunu seplep durup. Yine de ultusu buludu. Muşunda ipmanımız. Çoğuzey diyen gepemez o. Tutup oturuş çoğuzey olmaydı. Ma çoğuzeyi inikliminin biri bitti mi baya? Ma esil sualgı nispetten çokun balla orunluğunu çeplep bunda oturumuz. Cuma. Ağrı bilanmış işine. Başında olsa vaktimiz dışı kaptı programımızda yaktırıp anlığa ne malı köp rahmet eğitim programımızın akırlaştırımız. Nöbetçi Muharrer Patigül Mehmet Riyasetçi, dostlarla Adılcan Ablımet.
1: Tianşar ayında Lüçün Daçırayını seyredin. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Daçırayını. Sığdırışını split 1.12. Daçı bilen Avrupa Ustobu'daki öy gerelleştirip seyredin. Lüçün Yünşan Daçırayını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soran.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Біз әмірі программымызды мәне әсіл нақшы күйләдің ұзырағы, жақшы параңлағы жүр болғаш, маңғай сілі елік жүрі келді кеш бәгәш, яқшы қызғарлық параңлағы осы жүр болғаш маңғайлы, әсіл нақшыларды ұзырағаш маңғайлы, әр бір бақтыңла мәнім ұшы программын аңлаш жәріянда мәнілік, күңілік, қошалыққа толсын, бейхәтәрлік толсын. Dostlar da almak dostlarım uçurulur karayımız. Öz hala ben de cucan yollardı maşallah köplükken dostluş yok duydu. Ama köze inek hep ben de yeni şu sonun ahırdan ha. Bunda dep demdi. Olta edem bulsa çavuzay buludu ha. Lekin maşında üç edem ba. Bir adem şopurdan yendiki orundukta bu vakbalını kuşuk eyip uttasa orundukta kendiki üç orunduk adem bulmuşsa mı çavuzay bulamdı o. Devatim he. Dep sorap da yine. Ben bunu kan daha çüşendirsem bula. Siz ne ürümçü doğan mısınız bir köz tüp maşının birini. O pes maşını mında olsa çoğuzey, mında olsa çoğuzey yemez de kısa köz tüp olsam çüşünüşlük kulağı okuyum diyeyim de. Çoğuzey hesaplanmaydı. Keyinde işkında adam yok. 5 kişilik maşına keyni orunduktu, 3 adem otturduğa yerde işkandak adem ottamığa ahval astıda. Bir adem yeninizdeki fucaşı orunduktu oturup balını kucakka ep oturuş çoğu zey bulmaydı. Ben çoğu zeyge iniklim bir vettim o, ben 5 kişilik maşında 6 adem ottasa, 6 kişilik adem de 7 kişilik, 6 kişilik maşında 7 kişilik adem, 7 adem ottasa, digendek. Bana bula çoğu zey oludu. 2 tonlu jük baska ya 3 tonlu besi bas çoğu zey oludu. Demek belgelengen ölçem şin çocuğunu yızıklık, genişki de yızıklık adem sandın artık adem bassa çoğu zey oludu. En var siz digendek, kendi hiç kanda adem yok aldı da 3 adem oldu basa bu çoğu zey olmaydı. Bu heterlik, abdumobildi heterlik oluşturuş oludu. Canınız mı? Yeni katnaş kanunu kılap. Abdumobilda xeterlik otturuş kirdi bu. Enchende taqama yol taqallıq oldu. Bu vaqqa nisbatan balla orunduqni saplamaslik qılqılap buldu. Saplamay otturuş. Qatash qanunda belgilenilgen bu vaq balığa orunduq saplap otturuzmayız dep. Aşını qımmıdıngız aşından qılap buldu. Aldıda 14 yaşdan tömen balla otturuşqa bolmaydı degen tüzümge Kılap buludu. Çünkü bu vaktin birini küçüğünüzü kayıp otardınız. Aşınan kılap buludu. En çöndeyi takımı dey kılap buludu. Aşınan kılap buludu. Çoğuzey dige fukum. Beş edem dige bosa, altı edem otakan bosa. Yük maşınsıgı nispeten iki tonlu yük vası edes, üç tonlu besi vakan bosa. Çoğuzey dige fukum mao. Mında gip. Mında gip. Şopur çıkıp gidip fucaşırda ayalanızla balanla kuşu kıyıp otarsın çoğu zey olmaydı. Heterlik otturuş kırdı. Heterlik otturuş. Balla orunda kısabili meslek. En cüendeyi takı meslek. 12 yaşın, 14 yaşın tüven balla aldı da oturuyor leş. Katarlık tüzümlegi hılap buludu. Düşünüş buldu mu? Muşunda gip. Kendi iş kim bulmuşsun buluyordu burada. Aldı da otarsa Çoğuz ay olamdı demek ki siz düşendim ben şunun kartaj. İnanılım bir üretim hem siz. Kalınız da ötte ha.
1: Bir yüz yetti tört katna senet radyosu.
0: Şunda olsa da amlık dostlarına ufşurları karaylı ekege ufşurladın. Şunda o karsak öz hal efendi. Cucan yoldu maşallah köp deydi o. Kapla efendi. Yaşım sen. Bulu da rahmetsizge. Muşu balını tutup ultralaydı ha Adem. Kendi otası olmamdı. Nemiş aldı da oturdu. Deydi. Parhatcan'ın uçuyor. Küçük balı emez. 3 kişi keyni orunduk da. Ya ki Fucaşır'da

0: oldu ha. Səvi salam yollab dur Ahmet. Aydın keçlədi.
1: Sabitcan, kandalan cəsman.
0: Yaxşı mısınız? Sabitcan,
1: kandalan cəsman. Yaxşı mısınız? Sabitcan, kandalan cəsman. Yaxşı mısınız? Sabitcan, kandalan cəsman. Nefkence sütunla olsa, onun yanı bir sütunla kıtılsa, onun kendi o çalcaya oldu, sen de bir sütunlardan köverek olsa, kıtılsa çalcaya olma gitken de, sen sütunlarsın yana. Sütunla diyen olsa, sütunlardan bir kilo, iki kilo, on kilo mu uçursa çalcaya gitmek o hesap da.
0: He, doğru. Ben
1: önemli, siz andan 100 kilomda düşündüysünüz, onu okumayın. Bir sütunla kıtılsa, onun için çalcaya oldu, kendi de kıtılsa yana.
0: Das bir ton 800 kilo koşup geçeceğim ama bir ton ne kitap kas 3 ton ne kesin mi dedi. 2 kilo 2 tonla 800 kilo mal bir mal mı soyunu? yine uçurladın. Hadis bu kalan çağda aldı doğru nokta aldı doğru nokta apsıko sakla. Küçük balını şokolayını ezgendek ezip itip kalıdı o yel haltısı itilip çıksa. Ben hatarlı kunda aldıraş dedim Mehmetcan. Şu ma meselini deyilsek oldu. Şu da ama bir atağını okuyacağım. Ma meselini o bile tutup otağız çoğuzey bilen mon çoğuzey olsun paken kuyamı deşişilen kakan gepte kalır. Ma otağız heterlik adı söz bes hayatı hep macet oylaşsak oldu bu ne? Çoğuzey bile oylaşma o heterlik iş bile oylaşsak oldu şu. Hoş yine uçurladın şunda o yanılı YouTube karaylı kege uçurladın. Long Chuan kuçisi garip terepke hili ravan şarık terepke mangan tosluş va deydu. Long Chuan diye. Long Chuan kuçisi şansı mangan da tosluş bak ya. Bulut hem düşendi hem deydi. Böyle hem düşünü vapsız. Şu an uçuruş dikkat kılancı mı? Yine uçurladın şunda o karsak yolluğa uçurladın. O adılca avarayı karıydım, maşın çoğuzaydı ki hazırlığınız de. Bu musu kırmayımem ya gedim. Abla tip. Avarayı karsak şükürlük avarayda, ürümçinin şükürlük avarayda. Eti bir ötkünce yamgur bakacağım o. Bugün çıkırmış ki, bugün geçirdin et gündüz geç hava çıkıldı ki yekşembede. Tövbe 18, yukarı temperatura 28 kişi. 18'den 28 kişi bulduk ya. Yani 23. yıslarda düşenbe günü öğünlükte hava bulutlu olup bir ötkünçü yağmur yağdı ki. Temperatura 18'in 30 Celsius gradus kuşu buladı ki. Yani 24. yıslar gündüzden keçi geçe hava bulutlu. Evet toktanla. 23 ete. Ette gündüzden keçi geçe deydi. Hava bulutlu bulup azırak yağmur var ki. Yağmur bak ya. Ötkünç yağmur. 18'de 30 kişi buldu dedi. Hem de 24 gündüzden gece gece hava bulutluk temperatürü 18'den 29 kişi dedi. Muşun daha gep geçim o. Uzun sıkıram size. Nasıl yine uçurlarını yığılıp karayımız kaplanına uçuru.
1: Abi hocam abi hocam da gelmesin. Ya hom mucit ya Allah'ın rahmetine.
0: Yani konu gel. Bolu da rahmet. Mucit rap. Nın uçurma. Bulu da bege uçurumuzu köp rahmete. Nasıl? Dostlarımızdan uçurdun manıma oy güzel oldamçı kızını koyup etsin deyip talep kıptık ya. Şunu uğurlaştırış biriyle bu oldamçı kız diken de kız val talep kısaset durdukken ha cep parkıl durdukken ha. Hiç durmuyor mu? Olmaydı hem de. Çancı yılı koşulun yeri maşın köpten bu da uçağı daydı çonki okul. Bulu da. Davası Golcudun ablakim kam bir yaxşı gördü bu naqşını. Endi siz gibi qoşub huzurunuza sunayla aldamçı qız Ubul Qasım Ömər icrasında. Mərhəmət.

0: Uçurlardan Kögeş, Anlıqaş, Doğaysla dostlar. Dostlar bir uçurla bakke dostlarımızga yetkizsek bunda bir uçur ki. Yine bu yıl kirgenden başlap dedi. 8. yanın 20. günü gece. Şincan ayırdırım grubu çeklik mesele şirketi cemi 36 milyon 800 min adam katım yolu açtı işini tamamladı. Bu bulduk okşaş mezgildikidin 7.12% açtı. 7. ayda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu nüvəçi aeroplanlarının uçuş qunuş miqdarının iş sürəti məmləkət boyunca 10 milyon dərəcəlik aerodromlar içində aldınqı qatarda turdu. Yeni bir uçur, 2026-cı ilə Ürümçi şəhər yenilaş xizmətini sistemlaşdırıb qanat yaydırıb. 310 konu ultraq rayonunu özgərtişkə davamlıq türtkü bulub, toralğın muhitini texmi bir xətər azadı qılıdı. Dostlar keke uçurladın arayımıza Muzeppar Efendi'nin bir videosu var ki Foka kep sizde Foka Abdolini almıştır valdım mulazimeti bek yakışke Ahmer Vahit'nin unmaylarını mı elif aldım mukapatını rahmet hep uçur yıllaptı. Bunu da bege uçurumuzga. Hani geyinden Şirali'nin uçurdu ömçük tahtı onunla garipten şarıkka Ravan Nakşelep kakan kızmış nakşını anlap birer birer işini oylağan mıdır? Ya şu kallanızı kırbap dedi Şirali'ye neymiş için bu kız? Bu nakşını anlaydı dedim. Aydın keşledi.
1: Şimdi
0: adıca
1: Ya
0: Doğru fikir. Kadirli dostlar, esil tem izdeş, mizlik tem izdeş paliyeti bu içi. Yine biz Ahmer Vahit Unzavut'u ve Mekmalların Başkanısı, Sertem Kroren Kalı Güç Ügrükhanısı sizlere devamlık tavsiye kılımız. Abdumobil Kulübü paletimizde Molly Green Abdumri. Telefon 13-579-7575. Abdul kuşmakçı olsa Allah Molly Green'i kuşmak kaysıyla, körpak kaysıyla Molly Green Abdumri. Kolunuzda ticep, maşınınız güç buyurdu. Molly Green. Dostlar, may bağısını tanışa çıktırış kapta. Devlet işçir ki, may kaçılaş pınkıtırda 8.'nin 28. günü saat 24'te. Yeni kiler cüme günü keşte may bağısı tanışılıdı. Melçenlişe bu katımkı her tonlu may bağısı 320 yön östürülüdüken. Bu hem de Melçer'deki üstüncü spiti bu içi elip etkanda her litre benzin ve sal yarıkının bağısı kaytadın 2.4 pondan 2.9 pondan çörüleydüken.

0: Ondan sonra dostlarının uçurları dedin dağın hıyat gözümüz Şivan'ın uçurdu.
1: Yolla bek toprak ittiğinde cümle ki müştahar yolu uçurduğa, müştahar yeri kumasının toprak turuydu. Bek toprak ittiğinde yolla. Müştahar sebebi dinler.
0: Bir şey bak ya.
1: Kıyafetçilere ne var onu yaptırdım ama bahar yolu. Bahar yolu da bek çıkmasının toprak turuydu. Sonra ama bahar yolu uçurduğa, çıkıdığa masını patlış turutmuş.
0: Bulundu. Muşu inkasını yetkizip koyayla misal uyarda keltirip toktuğun boz maşalla demesin kısılıp koru olup mağılığa yolla itilip gitti. Niyaz Ali Can.
2: Oraya getirdi Adı Can Kaskar'ın yolu sürbettim. Beşikta doktorkansın aldığım kızının köyürü ki karatmağa yürümüştü. Koy şimdi yardım eşim götüne mağıldı.
0: Rahmet.

0: sizga rahmat. Andar.
1: Salam 1074-nji hozirning o'zidan uchun chayimda chalishmirning o'zida chiqib kelibdi. Shimol qarab yeng olgan jandim shakar nomer taqdim etgan. Qo'llashma qo'ymas ikki parzoa. Atamchi Recep Mayramızı almış kaldık. Açıklı kişiler kalsa, mesela stresli olan kim? Tabire ki numaşın su kulut ya ki, sağ numaşın su kutaysa, zâdı ziyan.
0: Şu, Allah'a bek terbiye kımsak, vallahan da kıkan okumayı da aşağı dağılır aşı, vallahan aşı da kıpayla hep şu günde. Hoş yine uçurlağa adamlı karaylı Ahmet Can'ın bir cırın şu kende adısı yüz beygen. Siz muşunu çıkırıp beygen dikken ma sonra tepsili düşünüm olmadınız mı? Düşünmeyle muşunda kolunu koyup ismini mi yak yazısı mı yak kolunu koyusuz ma kolu dep besi bitip ahırı kalkandı düşünem mi doğ? Navada muşunu o hem de katnasakçılarımız Katnasakçı oğulları naid adil kanunlu çüşege asastı nek meydendik ispat materyallarını asas kıptırıp adil çıkırdı o bu zirin şunu. Ne vardı bunun başka işi yok kalsa mesela. Müştak valla akvallıkla kolunu koyup mesela. İsmanlı yazıp. Urupılıp kendini yenip çıkıp mesela. Ya soğudu işleri olsun. Hani kendin çıkıp hop ma ne mi mişken ma bu. Düşünenmey kaldı desiniz. Ne var sizin menfaatinizde ziyan, kildiğen mezmurlu olup kalsın, kolunu koyup oğan çağırdı bunda desiniz. Ülgüremsiz mesela öyle pek. Manoluğu hatırlayacağım hem de bu kanun bu içi adil bir arp yürüdü. Mesela başkışladı. Şu an isimli yazıp kolunu besiştim burun bu çüneyle bunu çoğu. Çünüp deb özümüzge inik boğanda anenken de her kanda işte anenkeninden isim yazıp kol basaylı. Olmasa özümüz ziyan tatıp kalmaz. Kendimiz giyinip meyed bunda gep bakken ko. Düşü amal yok sen kol koyup aldın uzan okup düşünüp kısa olmam dedi. Doğru onda deyişi mesela. Hem de artık hakikati deyip kalman. Menfaatiniz ziyan yetmiş son başkışlarda demekçe. Siz birden saklap duralım siz. Bu mezmunu ben hazır bir baştan kürüp sizin bunda işe depreye desem ma vakit elinip gidirken. Onun üstüge ben ma avazım toktap kasmamaydı dana ama çokum avaz çıkıp duruş gerek radyoda. Cim cid okuy desem ma bizge mi şıgı okep çıkıdı. Sak saklap durun ha.
2: Janshan Narayını Çombazar etrafı gıcaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metre gıcı öyla var. Günlük soğukat kılınırdı. Soğukat kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre kılınırdı. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çombaza işkin doktorhanı bilen boğanın ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-66-50-10-20-02-87.
3: Ürümçi Daşı'nın kuası halkara Norki çiğertisinden 6. kartıdaki Norka Hurum Kiyim Asıraç Merkezi ticaret başladı. Norka Hurum Kiyimlerini yüyüş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengini esliği keltiriş, turaklık temperatürde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
4: Norka Hurum Kiyim seti olmakçı asıratmakçı bolsanız, kuası halkara Norki çiğertisi verin.
5: Ot aptı rahimsiz. Ot aptıdın saklanış hemmeden muhim. Ot aptıdın saklanışta karvatı yetip tamak çekmezlik. Ot oynamazlık. Tok bilen etişmaslık, dalılarda kalaymakan ot kalımaslık, işten çüşkende işhanıdaki barlık tok menbelerini üzüş, öyden çıkkanda tok menbelerini üzüş. Özlükimizden otun müdafiyeleniş bilimlerini ögüneyli, otun müdafiyeleniş, ot ketkende özümüzünü kutkuzuş bilimlerini ilgileyli.

0: ot apti yushirin xatarlarini yo'q qilib, baxt saodatlik, tinch xotirjam turmush kechiraylik.
1: 107.4 Qatnash Sennet Radiosi.
2: Lulu ismlik shopir bilan bayaqi hadisdagi zin shu itrof nomini avatgan do'stimiz, Abdullah. Lulu ismlik shopir bilan Arzugul ismlik shopir Muşu işki şoförünün otursu da kep çıkan hadisi ki maşını sokuluş yolda. Muşu hadisi ne? Hem de kanda ağrıptı diken de yine işkili maşına zorcuan farşın pınruan deydu. Solga ergilgende işkili maşına solga ergilgende sokulga ehval. Muşu delil ispatla nek meydandaki adisidiki kaldığa ispatlağını asas kıp durup 50'de 50 ağırıptı. Karşı tarafki 50 mavi Arzugül isimlik sizden başınız mı 50%. Şuanfan göçünden beyefendi vuşu zirindeydi. 50'de 50 tonun zirinde ağırıptı hocam. Sizde bu mesleğet var ki, karşı tarafta bir mesleğet var ki, şunun için hem bana üzanlığın, üzanlığı öylesi anlamı buldu, üzanlığı öylesi anlamı buldu. Bunu değiştiler hem de. Değişip, kilişip, suğurtanlığı arkalık, tölem gültemez kısanlığı buldu. Hoş, onda varsa, muşunda işke, şunu aldınız ya. Yolu için hoş geldin.
3: Abicim, doğru da işte, vallaha mesleğet ne olacağım, kılınır, kılınır ya, ben adette. Mesleğimizde kıstırmalı için öyle makul de koyarsan valla kişilik kılandı ya çok kılandı. Müşkandı mağmurlar işler tek kaldı. Kişilerin şey doğruluk. Terbiyen oldan kılmaz. Valla da ütepsiz cenaze. Şimdi ben devamlı kılmasın terbiyen mesleğine.
2: Şimdi uçurlardan adıcan kına havalanız yukarı süretlik yolda bir kolunu deri izden sırtkı çıkarıp mansa süretki tatlamdı o. Yani onda bulmaydı o. Heterlik hem de bu iş. Ulağın çıkarıp hapsi de ulağın çıkarıp ağınca kulun çıkarış kılmışı bile mançıpıl ceriman demeydi o. Heterlik iş bu. Bazı işler heterlik. Hem de dikkat kıp meniş, onda kımmay meniş gerekti, eskertiş ki doğru güldü.
4: Abi hocam, Guanya şarkıydın ne yapmış, cücağın oldu ki ya, müşah, dağınlık döngü gülüp kusudum hazır, attım böyle internet gibi kusudu istemiyor.
2: Yeşüyen aldı yıllar arabandaydı, Abdu'nu uçuruyor, uçar Tortaksi, Niyaz Can, Hualin'in aldı, Şavuşim'in kendinden başlayıp Hualin'in aldı, keyce, maşallah köp toslaşı var deydi o. Veli cevap bende, esli, emesko bu nakşının eyni, zaman genciyosun tap kullanmadı. Ha baktı bir izdep tordun eslesini tepip anlap durun hemde.
5: He abi can kanda yaşıma.
2: Yaşım ses.
5: Ben mesela soracak yapmışım.
2: Koş.
5: Benim mesela 5. yılın 30'u bir aile maçın taksimasyon soktuğum ki. Yaz karşılaf yasıklardım bunlar yazdı. Ma boşa yoksa vakalatçen bu vakalatçı bu yasıklardı davet ikanı. Anca varsa başka işler de ısınadım atacağım. Bu emniyatı cotuldardım sıkıştırken benim şurada beyfimiz bey tazelerinde çıkartan.
2: Ya ondan da sözmeydi hatırlayacağım bunu. Beyfimiz bey karıştırıp da oğlan bulsa karıştırıp da soğurtısı yasap verdi şimdi ama ondan sizden soğurtanız işletilmeyendik o siz hatırlayacağım olsanız oldu. O mesuliyet karıştırıp diken o. Zırın şu baki ayına kulağınızda. Sizden soğurtanız man mı diye. Eğer sizden soğurtanız mangan bulsa o tesir kıldı. Uçak severlik sizi buldu de. Bunda kulunuzda itiraf namı turup karşı tarafından soğurtusu töylep peken bası normal oldu. Hem de o karşı tarafından soğurtusu ya şu ilgisini izdep kılıbası buldu deyişir an gel. Yakışık ne kıpırıp da. Eğer de bu işten sizden soğurtanıza tesir geçse soğurt şirketi bu işini şikayet kısınız buldu. Demiş ki benim üst kütü doğa mende mesleğe tomusu bana mazerin şu kulamdı bağa. Kuan bomurlarını çıkarıp egen itiraf namısı kullandı bana bana. Soğurt şirketimi karıştırıp lan soğurt şirketi kıp egen gepte siz geçin ama.
5: Abi hocam karıştırıp lan boşun yok ki ama şimdi ki o dörtün darbini ki boşun teşhirtin kurdu tordun çıkılıp da bana da boşun yok ki şu. boyusun bombalığı çözsün yastıklarını da izlerinin boyusun yastık. Sakıldı şu boyusunun karşılaştığı için evlası mı boyusun İslam Osmanlı demek ki.
2: Aşı karıştırıp sizin karıştırıpın soğurtuşu yok uzunuzdan soğurtuşu boptu şimdi ama endi gep soğurt şirketi de. Soğurt şirketi sizin imde vedi ama azıq belvalı ben onu dedim o ya kandığı kanda. Ama gep ne soğurt şirketi ile siz uçuk kılışınız gerek hazır. Hemen sizin soğurtuşu yok ki ebaptım işte ben töylep bir ay maşından ne sen üzen değişi var dedim o. Kandığı kanda ama şu gep ne siz soğurt şirketi ile uçuk kılın. Karşı tarafından soğurtu zaman bu soğurtu mağmaptı o yüzünüzdekini yüzünüz tölep yeripti. Ya kufa sen çoğda o desen falan digen tur bu içi ya üçüncü taraf tapan mı dağıtıp tölep verdim o ya ma bu yüzünüzden soğurtu ağan tur bu içi tölep verdim o kandığı kanda şekildi mağandı ya onu okumadık. Sizden yüzünüzden soğurtu yüzünüzden maşinsini tölep yeripti o şimdi ama ya o soğurt şirketi karıştırıp ne az kılamdı o kımmamdı o şunu uçuk kılıp az kısa özünün işi az kımısın özünün işi. Lekin sizge anı tölep verip demdi. Ya bir yada vakti gelen çağda soğurttan üstü ben tölep verip tölep ma keler ki soğurtta ağam sonman üstüdü demdi o. Ya o şunu siz soğurt şirketi de enik deyişin. Eğer üstüdü o depka siz o şu çağda red kılısız o meselen. Şuna ama uçakta ağanın bilen sotlaşıdığın gibi karıştırıp dike şoförü bilen. Mesuliyet ağanın doğan dikin. Aha eden bir yedik hep kaptı hazır. Soğurt şirketi bile eşken aldı iş bizli bu işini. Soğurt şirketi uzunuzdan soğurtu uzunuzdan gibi töle birey dep de o. Eğer şunun gibi bu işi mansa kelercili üstürüm emane soğurttan ne. Ben sana maşından adı yüz beydi töle birey hem de sinimdeyseniz. Yakılamayız. Çünkü maşını töylep bol diye, yastıp bol diye bunu. Min bol, siz makul dep buldunuz. Çünkü gep ne açılı bile uçuktuysanız oldu siz. İş bak bakan da müyedi bunda sorsanız ziyanını özünüz tatıp kalırsınız. Şu an gep ne uçuk, soğur çetkiler özünüz değişip ağırsanız oldu diye.
6: Altay yolu astı üstü kuşlarınızdır alan diye.
2: Oldu rahmet. Aslı ben onu uçurdum. Meninçe öz ara töylesi yakışarak bulamadık değil mi? Özününkini öz töyleydiğen soğurtusu bolsa bol diye bombası ziyan. Onda ahvalda hem de onda ahval astı hem de şu kilişelisi buldu karanla. Mesela bir adam bir Santana maşinayı dedi. Bir adam Rolls Royce'ı dedi. Güm soku yutup şuna ulan şu kilişi. Ellekte ellek deyip ağırıp koysa. Üzümüzünkini üzümüz yastı valla. Dese Santana'nın ilgisi o makul de. Rolls Royce'nin ilgisi çok. Öyle peki. 10 bin koyu püsü abi. 50-60 bin koyu ya. Bire 100 bin koyu püsü. Mesela o baş. Lois Leyson'un şoför unumasılığı mümkün. Ya benimkini sen de öyle pırsınınkini ben de öyleyim deyiş mümkün. Şunda ama. Bunlarımın acıdan kilişilgen gebemdi. Hoş yine uçurlar karab gayl. Dilem diyen dostumuz.
7: Yaşınsa bir yüzeyi tut. Tamcı Rumçin Mamga yollar pek tutak, pek tutak.
2: Buludu rahmet. Yine uçurladın. Lekin karıştırıp ne men karıştırıp men kailemez deyip yakınmayla gitip kaldı ya. Telefon kısam besip etti. Çokum karıştırıp bilen yine değişemdik ya ki özümüzden işini kılıyoremdi o. Karıştırıp ben kaylemez degen bolsa 50'de 50 ağırıp egen kaylemez degen bolsa karıştırıp yine muşu 3 hizmet günü içide 3 hizmet günü mühlet bir yerde 3 hizmet günü içide kaytı karab çıkış kıltımaz kısı buludu şu hadisi de kaytı karab çıkırıp de farikaya girip 3 hizmet günde kıpes oldu 3 hizmet günden ütüp ketken bolsa bu şu küşki iki ellikte ellik ağırıp egen bu içe şu küşki iki buludu. Üç gün mühlet. Eğer bu ağırışı kayıl olmasanla kayıt karab çıkırışı kusunsanla buludu deydi. Üç hizmet gündü ütüp ketkendinkin. Eğer izdimigen çatık yok oğan bolsa bu şu küşki iki bu içi buluyla vurdu. Uçakta. Siz özünüzdünkini özünüzü yastıp kileyversiniz buludu. Vakti gelince ya ben bunda iştigen bolsa şu sürük ütüp gitti. Şu çağdaki çıkırpaga itiraf namı küşke iyi buludu. Kulunuzda 50'te 50 ağırıp egen zırır şu ba şu bu içe esli hükümünü saklap kalsanız buldu. Bulam da. Hoş yine uçurlağa karapakaylı. Turgunca efendim.
8: Adıca adı başarının sıkı varıp nukuldu yer sana çıldan karapak. Çıldan karapak çıkıp deli pisan da yasakan bas ösmeydi o. Karşı yaptığın başarının olsa artık evaldıgan çıksa karşı yaptığın başarının olmuşla. Çıldan çıkıp elin verin şu 5-5 tarz verin de pisa. Hatırcan bol da sana dedi.
2: Hatırcan bol digen bolsa. Hatırcan bop duran. Aşık hep numarasıyla avaz gülü bilip. Soğur çirkitinin. Saklap koysun zulti. Kiler zili üsüp kalsa manımamında digen tonu deydiğin buldu. Hem de nime digen de hazır o soğurtta o karıştırıp ne meğaz ilvalime digen tekdirdim. O soğurtta onun soğurtusu bu musa mesela? Soğurtta amma kan tutsa. Soğurtta amma kan tekdirdim. Özü ilvalim dike. Onda olsa meyli, onda olsa siz hatırlayan bolsunuz o kadar. Onun gibi, soğur çirkinin gibi bu içi. Biz özümüz ilvalımız diken bolsa, emsi mininkilercilik töylüken soğurttum, tesir olmuşsun cuma, dep maa. Gepme uçuk kılın. Hoş, Şireli'nin uçuru Longşın koçisi garipten şarkı elinep sarıyığı 400 metre kagandan başla bektosulup gitti. Longşın koçisi deydi Şireli'ye rahmet. Gülü Rena diken nakşını bir anılsak olmam da Adılcan. Anlayla, anlayla. Mehmet Can'ın ki uçuru var ki anlayı değil, ha?
9: Yaptıştık yol kavre Adıcan, Osay uçuru üstüne. Çeşitli kaçta, hoş bir sıramını.
2: Rahmet. Ahmet Can'ın ki anlayı değil,
9: ha? Adıcan, minden uçurumu köyden dostuna özgür. Her yasetçiler yaşlı var, Adıcan yaşlı da bunlar.
2: Yaşım ses.
9: Adıcan, bir çoğu tetkali çoğu uçgazın sıkıdık nasırını şirkette, fakat yetmez doğru. Ha, bunun da... Damalda işsizde eşitse, an işsizin yetmezdi o. Sırtın kalacağısa. Mısır'da ilk etkisi kalsanız, Mısır'da idarişini de alabildi ki Mısır'da ilk etkisi kalmamıştı.
2: Hem mi gazkallarının bir ismi tövbe mi ki? Hem mi gazkallarının ki? Almıştırıp kaçılıp baktınız mı? Pingfen ne olmuş öyle?
6: Altayoli astık bir kuşları istiyorlar ki.
2: Bolu da rahmet, yine kege uçurladın kepte.
10: Gidin yol haberinden kanlı oyuz varken maşin kep tırtık yok.
2: Rahmet. Adıl da sanın aldı da maşınlar köyüp deydi. Tudun ha cinkeyçü, tudun ha ba cinkeyçü tırıp tüzbegen ve kaytırıp çıkış, kaytı karap çıkışı neye varımız. Kaytı karap çıkışı yeni şu aç tudun ha ra, tudun ha barayılık çoğun atırat ki barımız. Aşağı verip kılımız. Navada yok bir yakın meyse de kalsa Cinkay Vendan'ın kaynırdaki yolu ölseniz Luşancı'ya Çavucun cüdüğü var tarmak atırat. Bütün dağ düğünü başkurduğun tarmak atırat şu yerde. Aşağına şıkıkı kırsanız mı buludu? Aval siz aşu Tudun haber ayıllık aşu Cinkay Çüdük'e aşu atırat gibi verip kaytı ne bileceğin bu şuya kaytı verip kısanız buldu. Siz bağmayısınız orası, karıştırıp vardık o. Siz baramtınız mı? Siz bağmayısınız o, karıştırıp ben kaylamasın ki karıştırıp vardı. Ve kan kaydı, karab çıkışkın neye verip iltimas kılıma. Ahmetcan, siz bağmayısınız cuma ben kaydı okuyma uçurunuz ne? Siz kayıl buldunuz ya, elektarlık arıp koygan ki? Kayıl oğan bolsanız cim tutup başını otursayız. Eğer siz kayıl oğan bolsanız siz bir yerip ama kayıttı karar pırınla ama bunda bunda bop kaldı ben katakımızam deyseyiz. Eğer de ma şu toğru arılgan bolsa bu boptu dep aşağıda cim otursayız. Karıştırıp kayıl oğan bolsa karıştırıp pırdı Ahmetcan siz bamaysayız. Düşenmedim o siz ne? Vakan koyduk karab çıkırış kaya gıvarı mədəb. Siz yüzdün öl kıpəs oldu demek ki ma? Ellikte ellik kaylamız yüzdün öl kıpəs oldu de minin doğru onun çöt kata demek ki ma? Ben düşenmeye kaldım bunu hem de. خورشت

0: Hep kayıl olmaganı karıştır hep bardo. Hoş. Ahmetcan.
1: Abi ben
0: Ahmetcan.
1: gazdan besinde yaşıyor. Çünkü besin yaşamlarım az gaz yetmez daha. Buramışka 48-54 gaz alaydı. Bu okses kuvarda 2-3 gaz yetmez daha. Ama ben kilo biraz bakarlar da abi de o.
0: Gaz besimi yakışı yetmeyi vardı da o. Maşındaki kepke. Maşınızı almıştırıyorsun o zaman. Gaz bisim yakışı oğan deken çokum bisim yakışı oğan ki o küyüşü yakışı de onun için ama bisim yakışı oğan ki cıkpatı da o gaz. Lakin maşınız cıkhorap gitip var da. Burunki dek mangan maddesi bu maşının meselesi ken o gaz kandaki meselemesi ken misi bu? Gaz bisim yakışı burunki dek mangan maddesi diyen miyim kepemde? Şu maşındaki meselesi ken o.
1: Abi de ağabey kılka, benim maşam çıkıyor, benim maşam çıkıyor, benim maşam çıkıyor, benim maşam çıkıyor, benim maşam çıkıyor, Roşen Sistirken ısırıyor. Bu ağabeyin karşılaşma çıkıyor yokken, benim maşam çıkıyor, benim maşam çıkıyor, karşılaş, yakar ya, dışarı bırakı, her çıkalım adet, bana öyle kalak dedi, o yüz kırk ya ısırıyor çıkıyor. Roşen konuştun, her gün karşılaşma Roşen Sistirken, benim maşam çıkıyor, benim maşam çıkıyor, benim maşam çıkıyor, benim maşam çıkıyor,
0: Şu aşını inek değişimse makul deyip kiler yıl bunda desin şuna ol işip oturduğuna gibi bu hem müştüge bir yıl uyduk etken
1: Yolu süre atacağım, şimdiden yollar ama içine takar, bombası alıp kalkıp bir gün tutar, mağlıgan neyse. Şimdi az bağında bomba yıkılış kapı, kusallı bombası alıp.
0: Umu buldu da oyluş baksın. Yine uçurladın. İmran, yakışı mı depsi yakışı ya rahmet, kaplanla uçuruyor.
1: Abi ben şu 50 yok, 55 yok yazacağım sak. Sesini diğer şimdi kapatacağım. Daha gelmez maşın sanki kapatmıyor ki baktım. Güzel konuştu. Maşın yoksa. Aşımdan da bir hatta dışına kadar kaldı.
0: Ne şu ben göz besimi yakışı mı sokşaydı o deptim de. Göz besimi yakışı ki. Göz kanına besimi yakışı ki. Eko yayı şiinin al dedin bektiyoluğumana tosulup da dedi. Eko yayı. Birinci numaralı taksi.
1: Hadi de kanal olmaz ya. Sen de yoksa bırakalım. Ya, ürün içerisinde kırık mandım.
0: Bulu da rahmet. Yine uçurlardım. Kaşkaydı mı? Gaz naçar. Gaz yakışken gayet gaz besimi yakışı dedi o. Baya dedi o gaz besimi yakışı kaşkaydı dedi. Bunda sazırak ilerledin ki kaçıkılmış.
2: Ürümçi daşının kuası halkara Norki çayartısından 6. kartıdaki Norka kurum kiyim asraç merkezi ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatürde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasebeti bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
3: Norka kurum kiyim seti olmakçı asratmakçı bolsanız, kuası halkara Norki çayartısı gibi verin.

0: Қадірлі достар, программамызды алып жатуды алып жатқан Алла бір жетті төрт қатынас сәнәт радиосының жолдарыңызды біз Зәмра программамыз. Алла достарымыз үшін Алланы ыңлап бәгейсілер. Әзіз есімлік достымыз, мен шікірді бәмейманған дегенімнен кеп. Aşı gipanızında bir uzun zukup düşünüşlük bağlaşmaya geldim da bir onuşap kaytavetin bir düşüneyle gipanızda. Bu şu ceryanda ben işsizlik hakkı edip çeki duruyup lekin denpung. Çünkü denpungliydi. Denpung degen gip okşaydım. Uzun zukup çırayla başakırını ulap enikeni kaytavetin biz düşüneyle aval he. Aşina uçurlar qara baqaylı Niyazjanın bir uçuru bak.
1: Qarnı uçurlar da var emin şido. Daşızdan qonjan kaç qoş şülüş maşını kep qırtı taqal şoq.
0: Rahmat Sıdıqjan uçuru.
1: Bizə tutub abdə yapmaq sınıqma.
0: Sizlər
1: qavratın qatda qulbaq yola. Qoşulğan maşının bir qədər bağlı ki bağlı yox baş yox.
0: Buldu rahmat. Merdan
2: maş qatdı. Qazı maşını atqan şoqur. Tanna Gazın ki açıyor, ya fırkı değil, ya traktörden kaçmak neyse. Azıb dörtünüz üstlenken yeni inecelik maşinler bulup mu çıkın konuma bağırdı. İçinde çıkıyan ezan. Gaz kanıgı ötürek mutlumaysa. Gazda mı ezan toktaydı, aşına alıp kanlanmandı. Bir defa o gazdağın maşinin motorunun içine kaçıp yoruldu. Hem havar size.
0: Yakışı tavsiye. Dövültümüzün toklık, yeni energilik avtomobillerine ait, bazı muhabbetine ait, iktidarı yakışı, rahat çıkartıdı. Hem ikinci kol bazardaki bazı muhabbetine ait muhabbetine. Demesi mi doğru? Bazı muhabbetine ait, yakışı boğan tallaş. Ölüş basanlı oldu, gaz maşını seyre atkaldı. Şiğun şarkı yolu, ravan, işten çüştük, öykü kayttık dedi. Boğran, yetti davan, şimal yolu, ravan dedi. Şireli, Muşu say yolu çıkıp, Hungwangshan tarafı karab, Mangan'da maşınla intayın köp deydi. Rahmet, Abdurimka.
3: Buyurun, 74 adıca yakışı mısınız?
0: Yakışı mısınız?
3: Yakışan sen kusam.
0: Rahmet sizge.
3: Şimdi Cenab-ı Yolu, Şöbe yolu kızın, sen de o yolu karab, Mangan'da maşını köpürek ama tutuşu.
0: Buldu, Mugan'a uçuruyor.
1: Şansı osumaydı, bir çatçıdan gezilir, bir çatçıdan o ses, cani o ses kumtürgen bilen, Hatta bir de iki tane için dizilerin katmasına kendi böyle geçerse 300

0: Bulut'a, özellikle uşağındaydı o aşılarının almıştırgısı yok mu? He? Almıştırgısı yok mu? He? Hem adamın şunu elip edüksü. He? Edüksü, edüksü bak. He? Edüksü bak. Pul var mı lan şunlara? He, pul. Dep özellikle uşağın kaynayıp gidip kaptı. Hırnan şarkı yolu muşterep şarkıdan garipke toslu şiğirke koç liniyede cümo Kuyucan da da Kuyucan Cungci dige muşu Jigin Körgezi merkezine katrafı dige yolladı biraz katnaş besik İhtipak yolu yolu yolu kası ya İhtipak yolu tevesin maşıncakke Nekeni Beyhuanga Oca deydi o Beyhuanga Oca bu ya mu maşıllarına ayırt köp Say yolu belki çıkke hazır Sayolunun iş küşüri tosluk gitip de koya degen de Jujang yoldun Guanghui çavukça tosluk da aş canıptın kegen de. Ütüp ara ara azırak ravallaşıp halık yoldun kızıl takış tosluk da halin görükçe. Yeni uyarı ütüp tibbi daşıyor yoldun sucu yolu görükçe tosluk da. Şimal kumanganda sahasen.
1: Tianxia rayonida Lüçün Dacia rayonu seviniyordu. Lüçün Yunxiang, Lüçün şirketi Şinjan'a kırgan 22 yılın buyan Tianxia rayonida salmakçı boğan Tunji Dacia rayonu. Sığdırışın ispli 1.15. Dacia bilen Avrupa üslubudaki öy gerallaştırıp seviniyordu. Lüçün Yunxiang Dacia rayonu kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soran.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekun sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлдік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Қош, қадырлығы дұрсап программызда алмышады да. Aziz isimlik dostumuzun fıçorunu hem de şunu da çıraylık çıkıptı bana. Bunu da tehrirlep, evetsiniz, düşünüşlük buldu. Yakışımır yaşatçılar, ben Şikir'de, başka ülkede, veymey bana me, veymey miniş ceryanı da bir maşını bile sokuşup gitti, bütün mesuliyetini maşını kartı. Muş ceryanda me işsizlik hakkı, denpığının hakkı, denpığının icarisi bir aylık 300 koydu. Yarılış hakkı, doktorhanığı berip tekşürtüş işi bakı, onun davalanış hakkı, motorunun buzuluşu, telefon çıkılgan onun hakkı, muşu ehvalini, telefonun onuş çizgendek haklarını boşan gidip tölep bir işin talep kısam bulamdı. Bütün meseleyet maşında idi. Maşının ilgisi boşandın tölep bir de digen, ben müşu oğluk sizden sorayı digen etimdi. Bunda hem de bütün meseleyet maşında olan olsa, şoförünü tut ses kıran. O soğurtçısın mangoz diye karıştırıp şuna ama siz kopup, hakkın soğurtçısı, siz kopup, manımı töylep birisi, anımı töylep birisi deyip siz değişmeyseniz. Ay soğurtçının kimden namı da olan olsa, soğurtçının ilgisi bu şeklini sizge töylep verirdi. Meyle soğurtçı töylesin, meyle üzü töylesin, üzü bir taraf kılıdı. Ay soğurtçı töylep birisi deyip koysa siz kopup, siz bilen karıştırıp soğurtçısının arası da bir maçallık mına.

0: Hoş geldiniz dostlar programımızda almış adı Allah vatkın Allah bir yüzyette de tört katına sene radyosunun yollarınızda biz Zemra programımız uzun olada. Tamamlı dostlarımız uçurunlarını yığılıp pek eysle. Uçurlar karab baksak ben senden bir uçuru bak anla bak öyle.
1: Yolu sürü kazıdan körse koş kim işte maçlıda kör körse de. Kaşka yolu oman kayyolun işte adı çıralan. Kuzen Cengiz'in manga yolunu işte amaçlı ayın tayin köp. Meydan anlıyordun kazıdan tırıp manga yolunu işte amaçlı ayın tayin köpte aşağı kasta manga köpü de sat. Bayağı suyu antarlar nasıl anlıyor.
0: Bu da rahmet. Şıçı hu yolu koşulini yedir avan dedir en anı uçurda rahmet. Kaşka motyalın çırakta maşınla acık dikkat kıpmalı deydi o. Turgun efendim.
2: Azizden bu azı kasiyatın soğurtusu yok ki hem de. Şu yaşıdan geldik için şu an maçtan toplatılıp ben yurtumda adı gibi şu devir pisan ve yurtdaşlarımı buldu dayı paynadaydı soğut üstü sanatılmaysa üstü geçen çünkü deydi az maçtan tuttu pis geldikken bu adı boşan olsun ki tutmuru sorsam ben soğuttan üstüm üstüm bu düşen pişkanı koyu sorup da boş boş kapına deydi ben bu 100% karşıya atlıyorum.

0: havadan parçacık atlıyor, parçacıktan bozuyor, hem bunun soğuktan içkisi bana ziyanlı da şu. Son sonra papaylar yaptı şu an, buradan şu Kırıstan'da bağlı. Yani soğuk çünkü üzerine masumluğun boşluğu soğuk çünkü yastık yaptığını evlerine gelinmez. Soğuk çünkü şu yastık yaptırıp parçacıktan üstüne erkek evlerine gelin onlar.
1: Şu aşında gep. A üsümnes üs üsgese üsümünü karıştırıp tölep bir do demek. Yani şu karıştırıp ki nispeten siz bir yakşılık kıldınız hesapta. Lakin şu karıştırıp muşunu bilip bu da ama eğer ziyanla soğurtudum mangızıp da üsüp ketken kısmını mı ben tölep bir ayız tek ap tek ziyanla az tölegen buldu karıştırıp. Kalısı işlisi bu da ama Üsüp кеткен kısmını ben töylep bir ayırsa tıkı karıştırıp yine payda kallık oldu. Ama siz durgunca efendi siz hem de soğurtuğunuz siz mangoz begendikken çünkü soğurtu töyle yagen gep. Ama çoğu az üsüp kitken kısmını açtı işte, karıştırıp beyesi edin ha tıkı. Kalı şişli soğuğu beyesi ma iş tügeydi. Bomusu yan çoktan çıkırdı esli hani. Eğer siz aldırıp gitmeyi muşbet kop kuyup o işine. Muş itiraf namını apırıp sotku barsan sottun ip burda şimdi çıpıl olsun çıpılın. Yani çoktan çıkarıp bir do. Eğer kaçtırayım kalışılırsa hazır maş kilerli üsüp ketken pulunu siz gibi beğense teki ezan doktaydı karıştırıp ki. Vakti gelsin. Onda şu hesap siz yakışılı kıp durup siz hem de uzun uzun soğurtsun uzun uzun mangozu.
0: Hazır cevap kem kanda ağlarımız yakışmaz.
1: Yakışmışsınız.
0: Ben bir işin kişiler kılay diye mağabı şiitin kancıyan şimaşen yendir falan diye horoda kün demiş doktor netçiye istirahamı yetmeyen ballar isterdi onu tüyanı millet. Besleşik biz koronu için musabık işit göğçüa. Göğçüa da benim zamanımdır. Şimdi akılatsız bu atanları yakınmamdan da münasebetlik bir idarlığa bir Hiç fikrimizin bir yetkisi koyan basanlar.
1: Yetkisi koyaylı Ekber Karsız Selam'ı kapınmaymış şu Ultra Rayon topla ba eskertişini kığa ahvalastı da şu caydaki mahalle ahalle komitetik bir yetkisi koyanla. Bu bir. Yeni birisige silik udul kep kasa Ekberka. Derhal mı şu video tatip ma şu toksikletin numuru ba mı ya kanda numuru bas teki yakşı. Mu şu video tatip bir ip koyanla yak biz gibi ulaştırınla Ekberka. Mu şu spat arkalık biz valla kız şu raylık direkt yollap versek sakçılar hep tekşürdü. Ulan da bunu bek çan tutuyordu da hazır. Memleket o işi çan tutuyordu. Ben şu Kur'an'ı getim gelene ama şundak toksiklet, moto, maşına, gayduan kılıp şavkulluk haydaş, karamlaçı, işte kogluş beydeş, muş kılmışını memleket o işi zer buyuru adı. Ürümçelik muayi darısı mı? Katnaş başkuruş tarıma katırat muşu timi de asaslı hizmetini çın tutuyordu. Nahi çın tutuyordu. Birisi diyen donçuğa, birisi gemi şovkun çıkırıp eydeş, motorluk ve motorsuz katnaş hastalarını karam, katerlik eydeş kılmışı bu içi, bek çın tutuyordu. Muşta videolu olsa tatil onla kapınmay, hem de katnaş masakçı küçüğü yetişmeydi. Ama muşunda kızım, mehallede muşunda gündü bağdaysız. Demek sakçı küçü yetişip bulamaydı. Mellen çarlap bunda kıpçıgılı yoldaki iş tügüme ağası hizmet aldıraştı olsa. Mellenin işi yoldaki küçük yollardaki o işlere sakçı küçü yetişmeydi. Şuna şehir amıları ten küçü çıkırıp uçtan yasla olsa videonun tatı bile ne kıma şu. Oru ne? Paycı o boz teki yakışı numara taktılar. Yolla pesan aldı bir taraf kılış kolay buldu. Lambda.
2: Biz yatırdık tekrar kadını sana aldı da Arap şeklinde sürüşüyle tekrar bir sürüşünü aldı da bir kadar hayatla tutmaşımdan bir kadar tekrar tutmamalı.
1: Bu da kaşkaya mı kalı soğuk kalan da azal ava?
0: Yolu süre kazıdan körse koş şimdi işte maşırla kör körse süre. Kaşkaya yolu oman kayyolun işte adı çıralan. Kuzeyen Cengiz'in oman kayyolun işte maşırla intayın kör. Meydan alırdın kazıdan tırıp mangal yolsun ama maşırla in tayin kata aşağı katta mangal yolsun. Başka yöntemler nasıl anlayın? Evet, kalın
1: çıkarttı. Bolu da rahmet sizge.

0: Ürümçi Daşı'nın Vası Halkara Norki Çerçisi'nden 6. kalitedeki Norka Hurum Kiyim Asraç Merkezi'ne ticaret başladı. Norka Hurum Kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini esliği keltiriş, turaklık temperatürde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kıladı. Ticaret başlaş münasebeti bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
1: Norka Hurum Kiyim seti olmak için asratmak için olsanız, Vası Halkara Norki Çerçisi verin.
2: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus linyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
3: Ne hao, 119 指挥中心。在什么位置？起火的是什么物质？有没有人员被困？好的，请随时保持畅通，消防队马上就到。

0: Ot apti rahimsiz. Ot aptidan saqlanish hammadan muhim. Ot aptidan saqlanishda karvatda yetib tamak chekmaslik, ot o'ynamaslik, tok bilan etishmaslik, dalalarda qalaymaqan ot qalmaslik, ishdan tushganda ishxonadagi barliq tok manbalarini uzish, uydan chiqqanda tok manbalarini uzish. O'zligimizdan otdan mudofiyalanish bilimlarini o'rganaylik. Otdan mudofiyalanish, ot ketganda o'zimizni qutqizish bilimlarini egallaylik. Ot apti yushirin xatarlarini yo'q qilib, baxt saodatlik, tinch xotirjam turmush kechiraylik.
1: 107.4 Qatnash Sennet Radiosi.
2: Qadrli do'stlar, programmamiz davom etadi. Davomli do'stlarimiz uchuringlarga diqqat qilamiz. Yana Xo'jandada davo tarafda bugun tugash to'liq ishdan tushdi. Bek to'silib ketdi Xo'jandada deydi. Bunda da tarafdan da bir naqsh kechiligi bo'lishadi bugun shu sababdan O.T. Rungshin Olimpikten Tarabiyya Merkezi etrafıdaki yollarda azıraq tosluşu bağı. Xoş yine uçurladın. Kuchadın yol xarı, Kucha, Canıv, Birinci, May yolu, Şimaldın Canıbqa, Tiyancav, Kızılçırahtı, Abdumabullah köp tosluşu bop getdi, deydi. Buludu. Yine uçurladın. Minceni aldı da üç kere daha çıkan maşını kovla, Minci, Ludik, Elik'i Cempende çöp kaldı. Onundaki yeni bir yol açısını toşuğan hazır karsam Fuciaşı orunduktu bir telefon çöp kaptı. Aldı da çıkan üç aylarından birisi mi gidip oylap kaldı yani. İp koyup durun. Siz aşağı telefonun uç alet koyup ip koyup durun. Telefon kılıdı. Telefon kaydı kısa. Yetkisi basınız buldu. Çıkam telefon kılıdı. Oran çıktım may yol dedi. Ey filan kay yol tosulup gitti. Abiyamki diye yol mu? İhbar hangi mağlığa yönlüş. Bek tosulup gitti. Yol uçuru Şihaba aldık uç sıravan dedi o. Cengiz'den kapırıp etsiniz mi buludu? Telefonda çoğu. Dostlar hazırlık et günümüz dostlar.
3: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafı jaylaşkan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metreci öyla ba. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbazar içkin doktor kanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-66-50-10-20-02-87.
2: Dostlar yeni uçurladın. Hazır biz de uçur karab baksak. Hazır Xuyjan Zhongji, Xuyjan Zhongshin'nin aldı Hongguanshan yolu. Vaa püttüllay muşya taraftaki yol. Tosluşu yığıra hına yolu körük. Sa yolu şu hına yolu körüknün etrafı. Xuyjan Zhongshin. Çidavan nallu muşya taraft maşallah intayın köp dostlar. Tosluş bulu YouTube'du. Hakikaten maşallah intayın köp. Dostlar dostlarımız uçurdum paydalıp kullanılan vaktimiz düşüp kaptı. Programımızı yaktırıp anlığa nem manlığa köp rahmet eti programımızı ahırlaştırmız. Nöçü Muharir Kadriye Kayser, Riyasetçi Adılcan Ablamet. Keşlikinle hayırlı olsun dostlar, aman bu Kayser.

0: Şinjang Soda Eşya Obroti Grohi Çeklik Şirketinin taşkı sodası da mukumluk asasına ilgirleş, evreşim küçüyüştek oyunuş vezeti namayan boldin. Şirketin has markası bolgan Tianshan namlıq Jongo Avropa Otra Asya nöbetçi poyizi cemi 590 qitim katnap mal kımeti hem türtkü bolgan import-export sodu somisi təxminen 10 milyard 129 milyon yuengi yetip bultırqi uxşeş mezgildigidin 6,182% aştı. Qorğas Tömür Yol Porti Meşğulat rayonada türküm-türküm mallar Tianshan namlıq Jongo Avropa Otra Asya nöbetçi poyezi arqılıq Otra Asya ve Avropa'a toşılıvatkan aldırışlıqqa tolğan mənzire namayan boldi. Otra Asya yük transport bazarında 10 yıl çoğunqır izdengen ASNT Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketi bu yıl Tianshan namlıq Jongo Avropa Otra Asya nöbetçi poyezi arqılıq vakaletten tarqatqan yük 1000 vagondan eşip sani bulturqi uxşeş mezgildikidin 20% aştı. Şirket hizmetçisi Nur Sevli Ömür mundaq dedi. Jongo Avropa Otra Asya nöbetçi poyezi transportının evzeliki roşan, toşuşqa boladığan yük türü köp xil. Bu xil toşuş şeklinin süreti deniz transportudan tez, tənərxi hava transportudan tövən. Bu tür türlük mallar kiyim keçek türedeki məhsulatlarını asas kılgan eduk. Bu yıl avtomobil yasımcılığı hem zapcasları qatarlıq aşırma kımeti yukarı mallarga kengaytduk. Şinjanın yerlik has markalıq nöbetçi poyezi bolu süpte bilen Tianshan namlıq Jongo Avropa Otra Asya nöbetçi poyezi 2023 yılı 13 ayda katnağandın tartıp hazırgıca 6 liniyada katnaş başlanıp Asya ve Avropadaki 9 devletke tutaştırıldı. Nöbetçi poyezinin yukarı ünümlük katnaşıga kapaletlik kılış üçün Qorğas Tömür Yol Porti Vokzali Aqıl Port kuruluşuğa tayınıp Aqıl Tömür Yol Porti bilen təvəllik boyuca tamujnadın tez ötküz işini birleştiriş ıslahatını çoğunqırlaştırıp, almaştırıp kacılaş, təkşürüp, dəlilleş, tamujnadın ötküz işini yoçıqsız cipsilaştırışını işqaşırdı. Qorğas Tömür Yol Porti Vokzalının işlep çıkırışını uğrullaştırış xadimi Ma Xiaogang mundaqdırı. Gruplarga ayrış məşğulat tərtibini sicil əlalaştırıp, bexəterlik tövən çekini qatlıq saxlaş asasında toşuş yoşurun küçünü özüksiz qozğatımız. Yol əvzəlikinin özüksiz qozğatılışıqa əgişib, Şinjan Soda Əşya Obroti Qruhi Çəklik Şirketinin Taşqi Soda Qurulması sicil əlalaştı. Birinci aydın 7 aygacha şirketning özü ticaret qilgan hem vakalatdan bejirgan import export summasi 6 milyard 326 milyon yuanga yetib, bultirqi o'xshash mezgildagidan 12,183% oshdi. Nöbetçi poyez, xalqara taş yol, yük transport, nöbetçi ayrıplani hem de 1039 bazar setveli supsığa tayınıp, cemi 14 milyar 452 milyon yuallik import-export somisi işğe aşırıldı. Şirket kesip ticareti bölümünün başlığı Şü Yenhuy mundaqdırı. Bu yıl Tianshan markasını sicil əlalaştırıp, künde nöbetçi poyiz buluştak daimlik katnaşını müstehkemləb, berip geliştiki mal mənbəsi kurulmasını əlalaştırımız. Devlet içindeki kesipler arqılıq mal toplaşını yanımı küçəyitib, qaytış səpiredeki köp mıhtarlıq tavar türünü kengaytimiz. İçki taşqi sodini bir gavdiləşdürüşünü ilgirə sürüp, şərx bilən birleşib, ğəribdin çıxırdıqan təminləş zəncirini ravanlaşdırıp, Jongo Avropa nöbetçi poyezidin mınni qatnatışını tirişib tamamlap, import-export sodu somisini 11 milyard yuengə yetküzümüz.
1: Stansımız xəbəri. 8-ci ayda Atunum rayonidagi Jayla Şaptol Şinmey qatarlıq özgüçü bağbənçilik məhsulatlarının hosul eliş pəslini kütüb aldı. Bağvalla osul yığış bilen aldıraş bolup, mol osul mənzirisi namayen boldu. Yakında Sanji şəhərdə ara ve kiyin pişar şaptulla kən küləmdə pişib, üzüş setkinin avat məzgilgi kirdi. Sanji şəhərinin Sengun baziri Ergun kəntidiki Çangçin tokat şaptulluqı da bir-birdin yoğan həm tatlıq, kızırıp pişkan tokat şaptul, toğaç ve şuymi tavla şahlarına patmay qalganıdı. Dikkala meyve üzüş bilen aldıraş buluş bilen birge, yani nurgun sayacını bu yerge kelip meyve üzüşünün hoşallıkını his kılışkı celip kıldı. Sanjish herlik ormançılık teknikisini umumlaştırış merkezinin kadri Keşik Tala Sışın Huva muhbirgi mundaq dedi. Növbette Sanjish herinin şaptılık kölümü 1424 bütün onu yetti mu? Şaptıl üzüş, setiş mezgili Cunçu bayramının aldı kendigeçi davamlaşıdı. Mobeşi hosoli 900 kilogramla, mobeşi otturçu ünimi 13.500 yenge yetip, umumi mesulat kıymetinin 19 milyon yenden eşim ölçerlendi. Ulcu nayesi Celil Yüzü Baziri Dönmehalli kentinin Beşhempo bağlançılık bazısı da 10 neçhıl şinmi sortu östürüldü. Hazır del şinmi'nin merkezlik üzüş mezgili bulup, şinmi Şanghay, Jiangsu, Zhejiang Katarlık devlet içi bazarlarda bazar tepipli kalman yana Kazakistan, Laos, Tayland Katarlık çaylağımız hitli batıdı. Bağlançılık bazısının mesuliye Tan Zilin mundaq dedi. Bir tane şinmi'nin eğirliği 80 gramdan 100 gramı çe, kent miktarı 23%'den 25% içi boldu. Avat nayesinin kuğulundan dep atılıdığan kızıl alıçıları mı arka arkadan pişip üzüş mezgilige kirdi. Kek kızıl pişkan alıçıla şahlağı patmayı kalganıdı. Bağvalla hava uçuk küllerini çığın tutup üzüş, ayrış, orap kaçılaş bilen aldıraş boldı. Kızıl alıça kuğulundanın eti tok, şirinlik, çüçümel hem tatlık, yeyişlik bulup caylardaki setevili sodigerleri ve istimalçılarının yaktırışıya erişti. Setevalıçı sodigeri Tianlu Çün bundak dedi. Bu yerinin coğrafyalık muhiti evzel, östürülgen kızıl alıcı sorti yakşı, temlik, bazar inkası nahiti yakşı. Bu yıl umumi mesulat miktarı yukarı, süpti tekimi elabı oldu. Biz köp miktarda setevilip, birliki kelgen soğuk zancirlik toşkı taynıp, Guangzhou, Şam'ın Katarlık herkası şerlagi satımız.
0: Stansımız muhbirleri Gao Manhui, Tan Shuiqian haber kılıdı. Әрқайсы тез еткізіш қарханылары Шинжан мейвілерінің Шинжандан еңі петті чықырлеші бүтін мәмлекетке тез еткізілешіге әқиқи қапалатлық қылыш үшін кәмпті тұрыш нұқтысы тәсіз қылыш, мәркезлік, тапшыр веліш, әвәртіш, мәқсус линия бойынша бивасты тәқсімләш, толық юхлі көті айрыпланы қатарлық тәдбірлер арқылық қеридарларыны әр тәрәпліме қапалат білін тәмілері. Ürümçi Şinliyan Yez İgilik Koşumca Məhsulatları Universal Bazarada Şincağının közün qamaşdırılan özgəcə yeni meyvələri zor türküm sayayıcını tallab seti velişqə cəlib qıldı. Nəxmeydanda uğrab qaçılab poştının əvətiş, vaxtıda yetküzüb berişdək qolay, yuqru ünümlük mülazimət sayayıcılarını Şincağının tatlıq meyvələrini öyüge asallı elib getiş imkan etiqe ege qıldı. Cilinlik sayayıcı Jing Li Wei muhbirga mundaq dedi. Hazır tez yollanma bek kolay iken, meyli hava transporti yoki quruqluq transporti bolsun, talepiniz boyunca toşuyor iken, şuna köprek seti verip, hemini poştadan selip attık. İşgaldıgıcı berip yığıveliştek kolaylık mülazimet, şucaydaki meyve sodigarlarının mal çıkırış, mal selişiga zor kolaylık yarattı. Şinliyan Yez İgilik Koşumca Məhsulatları Universal Bazardaki sodigar Li Janwen mundaq dedi. Küniye 1-200 yeşik mal salımız. Şarkı Şimal, Guangxi, Hainan, Guangdong'dan düşken zakazını məlum kılsaqla vaxtıda elip getip bivasta yetküzüp berdi. Şinjan'daki her qaysi çoğun tez yetküzüş karxanaları avat mezgildeki yetküzüş ihtiyacıga qarata teşebbüskarlıq bilen topsetiş bazarı ve meyve yığış tarqıtış orullarga çöküp, vaqtlıq yığış tarqıtış noktalarını köpeytip tesis qilip, meydanda turup növetçilik qilishqa məxsus adam orullayıştırıp, çeklimsiz orap qaçılaş, yığış, bivasta tarqıtış mulazımıdı bilen təminləp, ulap yetküzüş vaqtını en zor dərəcədə qısqartıp, meyvini yeng petti yetküzüşke kabalatlı kıldı. Jongo Poştu Kuruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketi, Aeroport Yığış Yetküzüş Bölümünün mesulü Liu Fei mundaqdırı. Künüge təxminen 1000 yeşik yollanma yetküzümüz. Orullaştırgan xadımlarımız her günü 10 saatləp işləp yığıvelip, şu günlük meyvini şu günü yol qısaladı. Yeni meyvelerden Şinjan'dan memleketin her qaysi caylarına 72 saat içinde toluq yetküzülüşüge kapalatlı kılavadımız. Şinjan Şunfeng Tez Toşuş Çeklik Şirketi 6 aydan başlap, əsli işlep çıxırılgan cayda yeni meyvelerini yığıp toşuş endizisini umum yüzlük yol qoydu. Şinjan'ın her qaysi caylarındaki Tokaç Şaptol, Ak Örük, Quğun, aq kişmiş qatarlıq özgeçi meyveler bir tutaş yığıvelenip, merkezlik ayırıp, kaçılanıp, avyasiya arqılıq bivasta toşalı.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük musabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolğan musabıqa meydanıdın sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

Hürmetli radyonluğuş dostlar, Tən Tərbiye ve Sağlamlıq programımızdan alışınlarını karşılığımız, mən program riyasetçisi Sufiya Abdiqadır. Qadirli kanlıqçılarımız, Şeker Şembanla köngülü kötü atkan buluşu mümkün. Kınan Davos programımızda anlağaç, özanla turu atkan çay çayladın, jort jortladın, yol katına şüçürleri bosu berip menişanlarını ümit kılımız. Elbette anlıqış dosturumuz gandı. Yol yürüyüş çariyanda eski atmamız yanına, beyhatarlı kəmbedin boyum, yol yürüyüş çariyanda katnaş beyhatarlıkıga alay dikkat kılışanlarını tavsiye kılımız. Onda olsa anlıqçılarımız, biz aval müşü programımızdın ki məzmurların deyiqtınlağı sunuştun burun, Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük avar aydın berilgən məlumatı bir deyiqat qılımız. Müşü ayının 22-ci günü kündüzdün, keçikçi boğa arlıqda hava uçuk buludu, temperatura 18-28-28 gradusqıcı buludu. 23-ci isla kündüzdün keçikçi hava bulutluq bulub, kiyin ötkünçi yamğır yağıdı. 24-ci isla kündüzdün keçikçi hava bulutluq, temperatura 18-29 gradusqıcı buludu. Anlıqçılarımız hem de Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük havarayı yuqırqıdak əhvalladıkən, anlıqış dostlarımızdan havarayıdık özgürüşdək asasən iş paliyyatlarını muvapıq obdan uğrulaşdırışını alay təsiyyə qılımız. Radyanlıqış dostlarımızın uçurla kilişki başladı. Mau anlıqçımız Alice uçur beribdi. İştipak yolu silahının idardın çoğun baza qarap manğandı maşını cik. Tosuluş ba deydi. Rahmet uçur begen dostlarımızga. Kena anlıqçılarımız şu yol bülaklarda men vatfan bolsanla yolla tosulgan bolsa amal ba. Özara bir yol berişi beyhatarlık arlıqını çoğun aytıp degendik. Şunda bir mədini şoparladın bulup şu yolladın ötüşanların ümit kılımızı. Badam taksi uçur berip tu, yakın Mehrişapkat doktorxanası aldıdın. 5-ci başlangıç tarafka qarap meñişte qoyış liniyada maşını bir qatar köp deydi. Badam taksi uçurunuz tapşırıp aldıq, köpten köp rahmet. Umaq qız Savi uçurunuz tapşırıp aldıq, programımızdan lav etipsiz. Gül Mehri uçurunuz tapşırıp aldıq, qoanlıq uçumuz Aydırım yuqırı süratlik taşyoldan qaytıp kevatqan programını anlat meñuatımız deydi.

Nurgun Mahir musabaqadan chekin geçken, devletimiz Mahiri Wuyi bin Erle yek oynash resmi musabaqasiga qatnashish salohiyatiga to'liqlanib erishdi. Bunun bilan devletimiz cho'lotop jamiyati din 5 mahir bu navbatlik Amerika cho'lotop ashkar musabaqasi yek oynash resmi musabaqasiga qatnashish salohiyatiga erishdi. Fukina, Koyin, Koda, Diyalu, Nava qatarlıq 5 mahir musabıqıdın çekin keçke, tizimlik kaynıgı sürülüp, Vuyibin ərlə yek oynaş rəsmi musabıqısıgı qatnışı salahidi gerişdi. Bu, dünya boyunca 118. orunda oturduğun Vuyibin'nin 3. qitim Amerika çoylu top aşkar musabıqısının rəsmi musabıqısıgı qatnışı. Yeni biri dövlütümüz üçün boyun çavukatı rəttərtip boyunca rəsmi musabıqa qatnışdı ki, 4. kandidat orunu ötdi. Onun yana toluqlanıp musabıqa qatnışış mümkinciliği var. Növete bu növetek Amerika çoylu top aşkar musabıqısı yek oynaş rəsmi musabıqısıgı qatnışıdığan dövlütümüz çoylu top cəmiyeti mahirleri tövendikçe. Ayarla yek oynaştırdıgı Wang Xinyu, Zhang Shui, Wang Shiyu, ərla yek oynaştırdıgı Shang Juncheng, Bu yibin qatarlıqla qatnışıdı. Bunun içi de Shang Juncheng rət tərtibini saqlap qilişqi tayınıp bu tizimlikke kirdi. Zhang Chunwen yarılınıp hem salametlikke əsige kagendin kiyinki musabıqa keypiyatı turaqsız buluş səbəbidin. Dünya boyunca 127. orunğu tüşüp qaldı. O əmdə ayarlarının yek oynay salahiyyat musabıqısıgı qatnışıdı. Musabıqa musabısıgı asasən Amerika çoylu top aşkarı musabıqısı yek oynay salahiyyat musabıqısı Şücay vaxtı 8-nin 24. günüdün 27. günü gecə rəsmi musabıqa 8-nin 30. gündün 9-nin 13. günü gecə ötküzüldü. Wang Zhiyi Lai inni asalı yenip taytop dünya lavha talışış musabıqısının ayarlar yek oynaş turda 4 kişilik mahir qatarıga girdi. 8-nin 21-nji gündeki taytop dünya lavha talışış musabıqısı ayarlar yek oynaş turunun çarak kal qılğış musabıqısında Wang Zhiyi 0-ga qarşı 2 netice bilen Daniya mahiri Lai inni yenip 4 kişilik mahir qatarıga girdi. 2 meydan musabıqının neticesi 10-ga qarşı 21, 7-ga qarşı 21 boldı. Taytop dünya lavha talışış musabıqısında Liang Weikeng, Wang Chang grupsi ərlə jüp oynaş turunun 20 hal qılğış musabıqısına girdi. 8-nin 21-nji günü 2026-njy ýylyň ýeňidekli taytop dünya lavha talışış musabıqısının aldıngy 4 orunny talışış musabıqısı ötküzildi. Dövletimiz taytop komandasy ärlə jüp oynaş grupsidäki Liang Weikeng bilen Wang Chang rolyny mukim jary kıldyryp, musabıqany ötküzgüçi taraf grupsi Lanjiri Di bilen Şetini yenip 20 hal qılğış musabıqa girdi. Ärlä jüp oynaş turda 3-nji numarlı qolluq korpidäki Liang Weikeng bilen Wang Chang rolyny mukim jary kıldyryp 18-ga qarşı 21, 9-ga qarşı 21 netije bilen musabıqany ötküzgüçi taraf korpusidäki Lanjiri bilen Şetini yenip 4 kişilik korp qatarıga girdi. Dövletimiz komandasındaki yaşlardan təşkirlengen Hu Kuyuan Lin Xiangyi grupsi qara tulparlıq səpərini davamlaşdıranmay 0-2 bulup Malaysiya grupsidiki Shirdong Feng bilen Su Veyi uhturup koyup bu növetlik dünya lavha talışış musabıqsı səpərini axırlaşdırdı. Ayarla jüp oynaştırda Jai Fan bilen Zhang Shuxian aldı bilen bir meydan yengen bu sumu arqadan Hindistan grupsidiki Julie bilen Giyatilin'nin ki oğusuz şaraitini özgertişi bilen yenilip gelip, oylamağın yerden bir de işki bulup şalınıp getdi. Tannin Liu Shengshu grupsi bilen Li Yijin, Lu Ximin grupsi karşı tarafını bivası işki meydan yenip, birlikte 4 kişilik grupa qatarıga girdi. Bu Li Yijin bilen Lu Ximin'nin tunca qitim dünyalı ve atalışış musabıqısının 20 hal qılğış musabıqısına kirişi hesaplanıdı.

Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, anlavatqınanlar 174 qatna sanat radyosun berilip atqan Tentarbiya va sağlamlıq programmasi. Tentarbiya va sağlamlıq programımız Şinjan Radyo Televiziya stansiyasının yeni taratqı artisi Siloşa Tengdi mas qadamda anlatılıdı. Programımızın Siloşa Teng artisi de mağlışanlarını karşı alımız.

Багчадан чыкканда үштүн-түтүн балдар жүгүрүп чыгып калат экен. Кайсы күн тосаттын ашта бир бала жүгүрүп чыгып, бир шопор арам бир айлык торумуз кып дегендек, үлгәген баян ашта бир эхвал болгон тас-тас кып калды. Шуңа аш ноктага бир дикъат кылыңлар. Анда мен şu жолду көп маңдаган шопорлордун бирси болуп сүптүн менен анда көңлүмдө ойлоган бу эскертмемди, тавсиярымды деп коюшуна лайык көрдүм дейди. Демесем акыйкатан туура досторумуз эмди. Мушу Тянь-Шань багытына кирип чыгыдыган ошо аалилер, шаар аалилери найты көп. Унун үстүнө Тянь-Шань багытынын ичинде мисалы азыр базан бир соода характерин алган эле кыймак ичмек орундары бар экен. Шияге тамакка кирдиганлар, балдарын ойноткылы кирдиганлар, тенеркет менен шугулунуш үчүн багчаны чөгүлөйдиганлар дегендек Тянь-Шань багытына ыкып кирип аткан адамдын саны найты бек чык досторумуз. Аттегендин кешкичи асасан дегидек ошо жолдон адам өтүп эле турду. Шунанга эмди şu yol bölüklerine pişik dostlarımız biliyordu. Muş yoldan ötsem birer piyade jügürüp çıkıp kalıyordu ya küçük bala çıkıp kalıyordu degendek oy bilen ular suratını astırtıp kelerlerken. Lekin bazenler yeni mınıp bakkallar a yolda piyadığı yol vermeye ötep gidiyordu. Siz şu yolunu şunda vermeye ötep gittiniz. Ertesi sizi uçur geliyordu. Şunun bilen numarınız kullanıyordu. Pulunuz yancıqınızdan çıkıyordu degen gep. Üstünlüğe karap bekinle. Aşı yolda mangıcı boğa arlıqta. Bunda üstünlüğe karap bekinle. Aparatla nait obda roşan işleydi dostlarımız. Piyadık yol verimiz. Aşı yol bölükü kege vaxtı da kattık dikkat kılımız. As nait ilgi pembelen ütümüz. Aldıraksallık kınmayımız. Piyadı aldı astı mağamdı, tız mağamdı. Onun aqısını uluşup yanıp piyadı çıkıyı veremdi. Amal yok. O taraftan piyadılar ötüdüğün çırak yok. Fakat bizden şu maşinin toktap bege ekvallık karta piyadı ödü demez mi? Şu an ayolda dikkatli kımısınız. Numarınız, pulunuz gitip kalıdı. Yeni bekerek dikkat kımısınız. Yani bazen bir hadisten bulmaydı değil, bulmaydı. Şu an için dostlarımız katlıqa ihtiyat kılaylı. Bulupmuş adam köp ultraklaşkan mahallelerden, bağçılardan, mektep aldılarını ötke vaxtı da süratini tizletmeyimiz. Kayısı günümüş şu bir mahallenin işçi de. Мыша Чынгуан Хуайянның ішчеде бір машин үшінда тіз маңды, маңғаным ажайып тіз маңды. Мен кейіндің қарап кеп қалдым, ашайадың, мәсен, биналаның арысыдың бірі бала чықып қамығы дейдіп. Көчуді маңған деклам, 30 шықып, 20-30 маңды іш ашып, немінің мәлінің ішчеде, чөйліқ маңға вақтыда. Әні мұшында машин әйдейдіған, қиныға патмайдыған, аяжан балла, аяжан балла, сәлді қат қыпайдаңла. Bu mahallenin işçide semdo bir haydaş jarayanda adam degen şunda adetki en tövən sürətimi ketib etib şunda hoşyarlıq bilen mağımız. Adamdan tügül yana ma işt müşkülər ötəb qalıdı. Maşınların astığı kirib alğan buluşu mümkün degendek aşta bir adet ne yem deyilik. Bunda kallanlarda şekillendirinlar. Şunda bir o işçide bulunlar. Adette mən maşını qozğa vaxtımda anlıqçılarımız. Yani hemimizin şunda bir artıqçılıqı buluşu mümkün. Maşının tört ətrafın bir ayılınıp bub. Onun deyinki, qozqap mağın, bu mağın adet opqağa işke. Mailin nədə qoysam, işqə bir çögülü vətib, bu çögüləşdən paydası var, birinci paydasını dəb birey. Heç olmasa, kəmməkçi boğan bəzən bir xeym xətlərinin aldın alalaysız. Hətta maşinin aldı da bəzən kiçik balla otturvalıdı, oya oynab. Siz köymüsünüz ki, hazırq maşinlağı ılğar əmdi. Aşı leydə aslam titildəb avaz verdi. Navad işt müşüklə bub qas ki, o mu bir callıq dəm. Yəni bir səgə maşinanızı xəq cici vətib qalğan bolsa, siz həydəgən peti kətkən bolsanız, o cicaqdan nədə boğalıqını bilənməyisiniz. Şu cəriyanı bir çögül vətsiniz, qoş paydalısız digən gəb. Şuna nalıqış dostlarımız, maşin həydəgən vaxtımızda, çıxıblam, işkinə taqab, qumla taqab manmayımız, ətrafını bir çögüdə beyxətlərimi əməsini bilgən dinkin, andın maşinıqı çıxıb, əncəndəyini taqab durub mansaq, əktiyat bilən mansaq, bir ömür şoparlıq qılıb, heç qandan məsələ sadır qımaydıqan şoparlığa bax. Мыша ноктага диккат кылсак болду. Буну келтирип чыгаргычы өзүбүз асасыкчумы? Радиоңгуч достумуздан Гүлэсма фичериңиз тапшырып алды. Канат жакшы кепле болонды. Болуп мышы мәхәлләләрнең ичидә машинада жүргән вакытта сүрәтне контроль кылайлы астылтайлы дип. Әлеге базан бер балла бар кенсләр, кичик балла. Aş maşin degen aşu menip baqadı kensla aş mayını qulaq qıçı besip mahallanın içide. Ey aşta vaqtlarda eliqi xoxvat deyib eliq məsəl balla oynaydığan bir haru bağı serilə qoçarva. Aş arbuna aidət məlumat binalarının arasından balla çıxıb qalsa tormoz qıb ülgəgil bolamdı.
diqqat qilaylik chiqib. Yana diqqat qilaylik desak, yana shu hammamiz birlikda madaniy shopirlardan bo'laylik, madaniy qatnashmoydi barpo qilaylik do'stlar.

Tüşlük uykuda çokum uxlab aram ili şart emez. Tüşlük dem ilişte uxlaş ya ki uxlamaslık üstüde baş katırışının hacit yok. Fakat gözünü yumup aram alsa çoğun menini əslige keltürgülü buludu. Gözünü yumup harduk çıkırış digerlik, işlemini oylamaslık tek tiniş haletine saklaş digerlik bulup, hodi yan telefonunun karı ekranı özgürüp içilişini kütkenge okşaydı. Bu çağda gerçe yan telefon itilip kalmağın bolsa mı, lekin tok serpiyatı azip belgilik aram alalaydı. Tadqiqatlardan ispatlanışça, gözünü yumup aram alganda koyup berildigan menga elektr dolkuni uxlab qalgan çağdaki bilen okşaş boldu iken. Gözünü yumup 20-30 minut aram alganda çoğ menga nervilerini əsige keltirip, maslaşış və əs tutuş iktidarını yukur kütürgili. Hem de yaş suyuqluğunun acırılıp çıkışını ilgiri sürüp, şiki gözünü önümlük asıraş məqsidiga yetkili boldu iken.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerin çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, keşkinler hayırlık bolsun. Hayırlık akşam programımızı oranlaştırılgan yıkımlıq naqş köylerimizini yaktırıp anlayışanlan ümit kılımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Standısından yanı taratqo əpsi Slow Shooting'de masqadamda anıltıldı. Programımızın Slow Shooting əpsizimi anlayışanlanı karşalımız. Dostlarının programımız oranlaştırılgan naqşlarına anlığa şirap atkan yol bölüklerden yol uçur berip yanışına karşalımız ve işin spomuzun numarı bosa XC1074FM, XC1074FM. Hazırkı en yeni yol ekvalı karsak iştipak yolu ya. Yeni Minhua Kotsu'nun Hıpinalı Oqarap Manga yönüşte Abdumobla biraz köpkene. İştipak yolu cinnin yolu Minhua Kotsu Qarap Manga yönüşte mu Abdumobla köpken. Kızıltak yolu yani Turpan Ürümçü Kursuretlik Taş yolu Koşumçı yolu Şimgo yolu Qarap Manga yönüşte Abdumobla biraz köpken. Onunla baş karaydıgan olsak Yen'an yolu yani Şınli yolu dün. Muşu Hongyen'çı beylu Qarap Manga yönüşte mu Abdumobla biraz köpken. Onun başka Canfango Beylo, yani Çentancan yoldan Yaşan Otur yolu Qarap Manga yönüşte mu Abdumobla biraz köpken. Daven Beylo, Dondalyan Şijen'in İştipak yolu Qarap Manga yönüşte Abdumobla biraz köpken dostlar. Onun başka karsak Daven Beylo'nun ki şu İştipak yolu Dondalyan Şijen'in Qarap Manga yönüşte Abdumobla biraz köpken yürüyüş astıken dostlar. Onun başka karsak Longchen Kotsu da Abdumobla biraz köpken. Onun başka şu İştipak yolu'nun ki her işkili tarafta hazır dostlar işbakken Yen'an yolunun ki şu Yen'an bahçe kısılçırağının aldı da Abdumobla biraz köpken. Onun ki mavu Dabaza tarafta dostlar işbakken Cefanlı taraflarda dostlar işbakken dostlar şu yolunu talap mağmakçı boğan dostlar bursa başka yolunu amalva başka yolunu talap menişine mutkulumuza. Onun başı Davan Beylo yani şu Hıncan Oltırak rayonu 3. kararından aldı da azırak dostlar işbakken müşterilerle mi ötmeyi sanla bulurken onun da başka Huycan oturu yolu yani müşkünden donlodun Çidamen Bey'le o Qarap Manga yönüşte Abdumobla biraz köpken dostlar ve işin spomuz kegen uçurlar karsak Abdurrahman Somkici Abdurrahman Kasız'ın kızığını karşalımıza Abudu Abdukam deydu hazır müşu tenişlik canım bir yollarda maşalla köprek işlene yaşar işlene dedi işleyimiz devamlı yaş oğan dikin. Səbiyyə sizdən o qızğın qarşalımız. Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü proqramımızı Cəmilə Qurban orulğan Vətənim Junxua ilim namlıq naqşı bilan başlayırıq. Qəni, huzurlarınızdayıq.

0: Davamlıq reşin supamız kegen uçurlağa qarsaq, Mayre Adukat deydu azır Yaşarcan, yaxşımsız. Mən anamnın uyge ballarımla alğılman deyem deydu. Davamlıq yaqtırıp anlan ama. Balanı ağaç berip giliş yolunuzda anılsınız burada. Avazlıq uçurladın yol vas.
1: Ha, birisi kez, kuzgun yolu kevri Yaşarcan ilim.
0: Oh!
1: Biz de onlarla yoldurduk, ravan kesparımız bu.
0: Yeni ço?
1: Ha, birisi kez, kuzgun yolu kevri. Ay, kuzgun sarayla aldık yolda, kuzgun sarayla aldıkları yolda ravan Yaşarcan ilim.
0: He, akar getirin.
1: Öyle gelmezsizlerim, rahmet. Şunu da huzurunup anlavatınız.
0: Oy, rahmet, davamlı huzurunup anlayışınlarını ümit kılımız. Davamlıq yolladın, yol uçur berip, miyən yol baskı əmsə, iştə olsun.

0: 09971777777 telefon qilib men sen so'ram.
1: 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalari har minut, har sekund sizga hamroh. Programmalarimizda siz ehtiyojli uchurlar uzilmaydi. 107.4 Qatnash San'at radiosi har vaqt siz uchun
2: 25 650 102 00 824.
3: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Qatnash San'at Radiosu'nun sizge rahmet etkin bağı programı sizi.

Özara mehir muhabbet yetkizüş, başkalarına yaxşılık kılış, kalplerini illiqlikka ve güzellikke toldurdu. Bundaq yaxşılık xuddi bahar güllerde eçilgan güllerin xuşiyididek, atrapqa xuşpıraqlarını tarqıtıp, kişi kalbini eytkusuz hayacanğı çömdürdü. Her birimizge güzel kalp ve güzel işler yer bulsun. Qadirli radio anlıqıcı dostlar, sizge rahmet eytkumba programımızın yaxtırıp anlaşanlarını karşalımız, mən riyasetçi dostumla Risalat Qasım.

Hörmetlik radio dinleyici dostlar, anlavatqınınla sizge rahmet aytqın ba programımız. Qadirlik radio dinleyici dostlar, Örümçedeki bu bir top sırtı işleydigan emgekçilerin məxsus aram aldığan punkti ba boldi. Belkim temini anlap nurgun dostlarımız paraz qıp bolgan bolishi mumkin. Sırtı işleydigan emgekçiler degenken elbette muşu sırtta meşgulat elip bardıgan meslen veymey yetküzgüciler veya ki kuydi yetküzgüciler, muhit tazlık işçilerimiz şundakla sırtta emgek kıldıgan barlıq hadımla. 8. ayın 19. günü Ürümçişehri Saybağ rayonu 1. august koçu başkarmısı işçiler uyuşması punkti da zakaslarını əmdili yetküzüp olgan nurgun veymey yetküzgüciler arlıqtaki dəmiliş vaxtadın paydalanıp hava tənşügüşba salqın öyde istakallarığı su kaçılap, yantilfulurğı tok kaçılap, sel harduq elib aldı. 1. august koçu başkarımızda hazır işçiler uyuşması punktidin 7-si ba. Bu işçiler uyuşması punktleri muhit azlıqı işçileri, veymey toşuğucular, tez yetküzgüciler qatarlıq sırtta işleydiğen əmgekçilerge içibitilgen bulup, içidiğen su, ısıq tamak, tuk kaçılaş, aram iliş, salkındaş, sınış qatarlıq mülazimetler bilen təminleydi. İşçiler uyuşması punktleri 2024 yılının ahırda kurulgandın bu yan, bu yada salkındaş, illiqlik yetküzüş, kanunu umumlaştırış təşviq qatdi. Sağlamlıq boyunca haksız kesel görüş qatarlıq paliyetlerden 100 meydanğı yıqın kanat yaydırılıp, sırtı işleydiğen emgekçilerden 1000 adam qedimden artıq qatnaşdi ve al soraldı. Hazırgıcı Saybağ rayonda işçiler uyuşması punktidin 95'i kurulup, 10.000'dan artıq sırtı işleydiğen emgekçige mülazimet kıldı. 1. august koçu başkarımızı işçiler uyuşması punktiga Çin dilimizden rahmet eytimiz.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, Veyşin Supamızga kegan uçurladın. Abletnin uçurunu anlayılı. Qays günü Mehmet Oyun Supsa arqılıq bir toyunun videosunu körəp qaldım. Bu, muşu videonun çekiliş qetimsani acayip köp, hatta netçi milyon kişi kögen aşında bir video qapdı. Andan Pinglönçüge, muşu söz qaldırış rayonuğa nurgun başqa ölkedeki dostlarımız. Şinjanın toyu haqiqatan bir qız idi eken, çoqun bir qatım qatnışıp qış arzuyum ba dep yazıpdı yana bazı dostlarımız bolsa, muşu Şinjanın toyunu görüş üçün bolsumu, çoqum Şinjanğa sayatqa baraman degendek muşu Şinjanğa bolğan mehir muhabbeti, muşu toylarğa beriş istikini her xil şekilde ifadeläpdi mən mi körüp oylap qaldım. Muşu toy Şinjanın toyu arqalıq Şinjanın sayahatçılıkını mı ilgir sürüşkü zor paydası bakken. Mesela başka ülkelerden kegen dostlarımız ne? Her vakit kızgın karşılığımız, toylarımızga katnışıp, bosa bizden mihminimiz bolup, Şinjan'dan ibaratmışında güzel bir cayının naiti, mihir muhabbetki tolgan, illik bir cay hikayelikini çüşen sedep, Çin dilimizden ümit kılımız, karşılığımız, karşılığımız diye uçurunu yollabdu. Rahmetsizge.

Abdumobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş yeri yanda.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansızlanan karşılığımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher.

0: Sonra yollarınızda bir Zemra programımızı.
1: Bu Avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorluk ve küyünüş mücessemlengen avazlarımız bilen biz silagi sırdaş.
2: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun mihr muhabbetlik avazla bilen silagi baştan ahire hemra buluştak əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlanı karşılığımız.
2: Her günü iştin çükende.
1: Hürmetlik radyo anlayışla anlamadık.